Aman, aman birkaç türkü diyeyim. Aman, aman dertliyim neyleyeyim canım. Canım dertliyim neyleyeyim canım canım. Yare kavuşamazsam Allah, Allah. Yare kavuşamazsam Allah, Allah. Al canım.

Aman, aman deri akar denize, aman, aman kavuşmak yok mu bize canım, canım kavuşmak yok mu bize canım.

Dereye ala balık aman, aman dereye ala balık aman, aman yaktı beni sevdalık canım, canım yaktı beni sevdalık canım, canım. Dert verdun derman da ver Allah, Allah. Dert verdun derman da ver Allah, Allah. Yeter bu kadar darlık canım, canım yeter bu kadar darlık.

6000 yıldır konuşulan Türkçemiz, ses, sözcük ve dil yapısı bakımından son derece zengin bir dildir. Dünya üzerinde 200 milyon insanın iletişim dili olan Türkçe, yalnızca ses verdiği coğrafyalarda değil, dünyanın dört bir yanında insanları birbirine yakınlaştırmakta, kaynaştırmaktadır. Bir barış ve kardeşlik dili olan Türkçemiz, ortak mirasımız, aydınlık geleceğimizdir.

Seher Yeli. Günaydın sevgili dinleyenler. Akdeniz'in batısından, TRT Antay Radyosu'ndan sevgi ve saygılarımızı sunuyoruz. Siz türkü dostlarımıza. Seher Yeli programıyla bu sabah saat 7'ye kadar sizinleyiz. Programı hazırlayan Aslı Günaydın, teknik yönetimde Hacı İbrahim Çelik ve mikrofonda ben Hatice Aslan Ersan. Programımızı Mehmet Yüzgeç'ten alınan Sivas türküsüyle başlıyoruz. Akşam olur, karanlığa kalırsın. Gülseren Erdağ sizinle.

İbrahim Çalgı ve Ali Taran'dan alınan Balıkesir türküsünde Oğuz Doğan Cengiz'i dinliyoruz. Ayva çiçek açmış, yaz mı gelecek?

Alime Tunç'tan alınan Nida Tüfekçi'nin derlediği Yozgat türküsünü Azize Gürses'ten dinleyeceğiz. Çattılar ocak taşını, vurdular düğün aşını. Çağırın gelsin kardeşini, yaksın kızının kınasını.

Anadolu'ya doğru uzanıyoruz. Gün görünmez melengicin dalından. Kaynak kişi Erol Köse, derleyen Abdurrahman Karademir ve söyleyen Mustafa Özcan.

Faik Okutken'den alınan Ahmet Yamacı'nın derlediği Samsun türküsünde Emel Taşçıoğlu'nu dinliyoruz. Sular durulur derler.

Halil Poyraz'dan alınan İstanbul türküsüyle devam ediyoruz. Üsküdar'a giderken aldı da bir yağmur, katibimin sefresi uzun, eteği çamur. Hakan Kumru ve Necip Yılgın söylüyorlar.

Bir Rumeli türküsü var sırada. Çeşme başında yârimi beklerim. Kaynak kişi Adem Bayrak'ta, söyleyen Çimen İlter.

İhrican Uğraş'tan alınan Ahmet Günday'ın derlediği Aydın türküsünde Bircan Pullukçuoğlu'nu dinliyoruz. Eğil kavağım eğil.

Bir Seher Yeli programının daha sonuna geldik. TRT Antalya Radyosu'ndan programı hazırlayan Aslı Günaydın, teknik yönetimde Hacı İbrahim Çelik ve ben spikeriniz Hatice Aslan Ersan, güzel bir gün geçirmeniz dileğiyle son türkümüzle veda ediyoruz size. Şu yüce dağların karı eridi. Kubat sizinle.

0: TRT Türkü.
1: Saat 7.
0: Haberler.
1: Haberleri veriyoruz. Ben Havva Emel Yayla Çoban. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dünya İnsani Yardım Günü dolayısıyla bir mesaj paylaştı. Erdoğan, Türkiye'nin milli gelirine oranla en fazla insani yardımda bulunan ülke konumunda olduğunu söyledi. Türkiye olarak nerede bir ihtiyaç sahibi varsa şefkat elimizi oraya uzatmaya devam edeceğiz dedi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel ile Beştepe'de bir araya geldi. Yılmaz, Kıbrıs meselesinin Türkiye için milli bir dava olduğunu söyledi. Türkiye, Kıbrıs Türk halkının daima yanında olacak dedi. Dışişleri Bakanlığı, Yunanistan'ın Ege Denizi'ni de kapsayacak şekilde ilan ettiği yenilenebilir enerji kaynakları özel mekansal çerçevesi girişimine tepki gösterdi. Bakanlık sözcüsü Öncü Keçeli, söz konusu girişimin Türkiye açısından herhangi bir hukuki sonuç doğurmayacağını vurguladı.

Ankara'da bölgesel gelişmeler ekseninde çok yönlü ve yoğun bir diplomasi trafiği yürütülüyor. Milli Savunma Bakanlığı Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu'nun peş peşe gerçekleştirdiği kritik telefon temaslarına dair bilgiler paylaştı. Bayraktaroğlu önce Suudi mevkidaşıyla ardından ABD, Katar, Umman ve Nijer Genelkurmay Başkanları ile görüştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2011'de Somali'ye gerçekleştirdiği tarihi ziyaretin 15. yıl dönümü başkent Mogadişu'da düzenlenen özel bir programla anıldı. Programda konuşan Somali Başbakanı Hamza Abdibari, Erdoğan'ın ziyaretinin iki ülke ilişkilerindeki tarihi önemine dikkati çekti. Devletimizi yeniden inşa etmek istediğimizde Türkiye yanımızdaydı, dedi. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Kütahya'nın Tavşanlı ilçesindeki AK Parti ilçe başkanlığında partililerle bir araya geldi. Bakan Bolat, Türkiye'nin dünyada çok önemli bir güç haline geldiğini, sözü dinlenen bir ülke olduğunu belirterek, terörsüz Türkiye projesinin başarılı bir şekilde devam ettiğini söyledi. Alihan Kuriş çıkar amaçlı suç örgütü soruşturması çok yönlü ve titizlikle sürüyor. Son olarak Kuriş'in hissedarı olduğu gıda şirketinde sigortalı olarak çalışan bir kişinin telefon hattını kullandığı tespit edildi. Kuriş, savcılık sorgusunda bu hattan bahsetmemişti. Başsavcılık Kuriş için gizlilik tedbirleri kapsamında hareket etmiş değerlendirmesinde bulundu.

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde bir kamyonda çıkan yangın ormana sıçradı. Ekipler yangını söndürmek için havadan ve karadan seferber oldu. Manisa'nın Turgutlu ilçesinde makilik alanda çıkan yangınsa ekiplerin müdahalesi sonucu kontrol altına alındı. Soykırımcı İsrail'in hukuksuz adımlarının arkası kesilmiyor. İşgalci İsrail, Doğu Kudüs'teki Skandal E1 projesi için 1234 konutluk ihale yayımladı. Soykırımcı Ben Gvir, skandal paylaşımlarına yenisini ekledi. İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki baskınlar Filistinlilerin haklarını ihlal ediyor. Katil İsrail, ateşkese rağmen Gazze'ye saldırılara da son vermiyor. Gazze kentinde bir polis karakoluna insansız hava aracıyla gerçekleştirilen saldırıda 9 kişi hayatını kaybetti. Saldırıda 15 kişi yaralandı. ABD Başkanı Donald Trump, İran'la müzakerelerin bir noktada yeniden başlayabileceğini söyledi. Ancak aynı gün Tahran'a karşı eşi görülmemiş ölçekte ekonomik bir savaş ve izolasyon ilan ettiğini duyurdu. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian ise müzakerenin teslimiyet anlamına gelmediğini belirterek bilgelik, onur ve çıkarlar temelinde adım atacaklarını açıkladı. Bağdat'ta yoğun diplomasi trafiği devam ediyor. İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, Irak Cumhurbaşkanı Nizar Amidi ve Irak Başbakanı Ali Fahri El Zeydi ile görüştü. Ziyaret Irak'ın kuzeyindeki Erbil kentine insansız hava araçlarıyla düzenlenen saldırının ardından gerçekleşti. Görüşmede saldırı ele alınmazken iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi ve ortak işbirliği imkanları görüşüldü. Rusya-Ukrayna savaşında karşılıklı saldırılar sürüyor. Ukrayna'ya yönelik saldırılarda 5 kişi hayatını kaybetti. Ukrayna ise Rusya Federasyonu'na bağlı Başkurdistan Cumhuriyeti'ne bir rafineriyi vurdu. Cephede çatışmalar sürerken iki ülke arasında esir takası gerçekleştirildi. Rusya ile Ukrayna karşılıklı olarak 103 askerin iadesini sağladı. Haberleri dinlediniz.

TRT Türkü'de sabah. Günaydın, gününüz aydın, sağlıklı, huzurlu, bereketli ama öncelikle hayırlı olsun. Efendim bugün 20 Ağustos günlerden Perşembe. TRT İstanbul Radyosu stüdyolarından seslenmeye başladık. TRT Türkü sizin buluşma adresiniz, radyosumuzda. Bugün TRT Türkü'de sabah.

dedik yine. Ben Deniz Sabahat Aslan, bugün program yapımcımız sevgili Nuray Soy'dan. Efendim Nuray'cığım, her gün zaten repertuarı hazırlarken sevgili Pınar Kundakçı temelli sesi ulaşıyor. Pınar'ın selamları var, yakın zamanda kavuşacaksınız inşallah. Ve tabii ki kumanda masasında servet sever, insan sever. Efendim bugün başlıyoruz. Perşembe gününüzün sağlıklı, uğurlu olmasını dileyerek hemen türkümelerimizin geçidinden ilk parçayı sunuyoruz size. Parça derken Türkiye parça demiyorum, bu bir bölümdür. Rumeli'ye doğru gideceğiz ve Rüstem Avcı'nın repertuarımıza kazandırdığı o güzelim türkü. Sevdiğim küçük yaşta derdinden oldum hasta. Eğer anam vermezse beni babamdan iste. Haydi yolumuz açık olsun.

Saatimiz 7.13'ü gösteriyor. TRT Türkü'de sabah 20 Ağustos Perşembe günü yine sabahı sizlerle birlikte karşılamak için bizleri buluşturdu şükür. Efendim programımızı Rüstem Avcı'nın derlediği bir türküyle açtık. Sonra da sesini dinlettik sizlere. Rüstem Aga'ya selam olsun buradan. Bağa girdim, bağ budanmış, bağ bülbül dadanmış. 15 yaşında Nazife Hanım kimlere aldanmış dedi. Yücel Paşmakçı hocamıza rahmet dileyelim. Tekirdağ Şarköy'e her gidişinde türkü derlerdi. Bu da onlardan biri. Mustafa Karayer'den derlemiş. Tekirdağ Şarköy'e de selam olsun. Ve şimdi Tülay Ağgir'i dinleyeceğiz. Hava Can Atan'dan derlenen bir Kırşehir türküsü. Karpuz kestim su yumuş diyecek. Ardından da Oğuz Doğan Cengiz'le bir Balıkesir yolculuğu yapalım. Ayva çiçek açmış yaz mı gelecek diyecek.

Saatimiz 7.24'ü gösteriyor. TRT Türkü'de sabah Perşembe günü yayında. Bugün yapımcımız Nuray Soy'dan sesleri ulaştırıyor Servet Sever. Efendim, eğer bugün bizi dinlemeye şimdi başladıysanız TRT Türkü'de sabah sizin adresinizde. Şimdi bir türkü daha dinleyerek yollarda nasıl bir akış var onu yansıtmaya çalışalım. Münevver Özdemir diyecek ki, bir tapkır gögerçinim harmandadır, harmandadır. Her kimin ki yarı yoksa dert ondadır, gem ondadır. Bir Kerkük türküsü Mehmet Özbek tarafından Abdülvahit Kuzeycioğlu'ndan derlenmiş. Dinleyip yol durumuna gidelim.

Ülkemizi ve dünyanın pek çok ülkesini tehdit eden orman yangınları, küresel iklim değişikliğinin acı göstergelerinden yalnızca biri. Doğadaki canlı varlığını korumak için bitki örtüsüne, yaban hayatına zarar gelmesini önlemek zorundayız. Çünkü insan hayatı birbirine sıkı sıkıya bağlı bir zincirin halkaları gibi doğadaki diğer canlıların hayatına bağlı. Ağaçlar yoksa ormanlar yok. Ormanlar yoksa yağmur yok. Yağmur yoksa su yok. Su yoksa hayat yok.

0: Yol durumu.
1: Değerli dinleyicilerimiz, karayollarında bazı projeler, yapım, onarım çalışmaları esnasında trafik akışında değişiklikler olabiliyor. Bazı güzergahlarda tamamen şerit kapalılığı söz konusu olabiliyor. Karayolu Genel Müdürlüğümüzün aktardığı bilgilerin bazılarını sizlerle paylaşalım. Anadolu Otoyol'un 0 ila 7. kilometreleri arasında Kandıra ve Doğu İzmit kavşağında Ali Kahya mevkiinde alt geçit ve yağmur suyu menfezlerinin yapılması çalışmaları bünyesinde 12 Ağustos'ta başlayan çalışmalar devam edecek ve bu esnada TEM otoyolu üzerindeki trafik Ankara ve İstanbul yönünde çift yönde servis yollarından sağlanıyor. Ayrıca yine bu tarihlerde Ankara yönündeki trafiğin servis yoluna aktarılabilmesi için 22 ile 06 saatleri arasında şeritler kapatılacaktır. İzmir Çevre Otoyolu Karşıyaka Yamanlar Viyadüğü'nde Menemen yönünde 3 ila 4. kilometreler arasında hasar var. Genleşme derzlerinin yenilenmesi ve onarılması yapılıyor ve 22 Ağustos'tan 23 Ağustos tarihine dek sol ve orta şerit trafiğe kapatılı durumda kalacak. Sağ ve emniyet şeridinden yine trafik akışı devam edecektir. Aksaray Nevşehir yolunun 29 ila 31. kilometreleri arasında devam eden yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım yine bölünmüş yolun Aksaray Nevşehir yönünde araç trafiğine kapatılmış durumda devam edecek. Ulaşım Nevşehir Aksaray yönünden çift yönlü ve servis yolundan sağlanacaktır. Ankara Kırıkkale Derice otoyolu yapım çalışmaları nedeniyle Kırıkkale Konya yolu 5. kilometreden itibaren her iki yönde de sol şeritler dönel kavşak trafiği kapatılacak. Trafik diğer şeritten kontrollü olarak sağlanacaktır. Çeşmeli Erdemli Taşucu otoyolunda yapılacak çalışmalar nedeniyle ulaşım kontrollü olarak devam ediyor.

0: Lütfen bütün işaretlere dikkat ediniz. Kayseri Kırşehir yolunun 16 ile 20. kilometreleri arasında yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım yine bölünmüş yolun bir bölümünden çift yönlü olarak sağlanıyor. Tokat Sivas yolunun 29 ile 31. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Malatya Kayseri yolunun 8 ile 11. kilometreleri arasında üst yapım çalışmaları devam ettiği için ulaşım da kontrollü olarak devam ediyor. Antalya Korkuteli yolunun 29 ile 36. kilometreleri arasında, ki burası Korkuteli Kuzey Çevre yoludur, burada sürücüler lütfen trafik işaret ve işaretçilerine özenle uysunlar. İznik Mekece yolunun 8 ile 10. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları devam ettiği için trafik akışı kontrollü olarak devam ediyor. Daha geniş bilgileri Karayolu Genel Müdürlüğümüzün resmi internet siteleriyle web sayfalarını kontrol ederek edinebilir ve gerektiğinde telefon trafiğini de devreye sokarak daha güvenli bir yolculuk yapabilirsiniz. Yolunuz açık olsun.
1: Yol durumu.

Saatimiz 7.36'yı gösteriyor. Efendim radyolarınızı şimdi açtıysanız ya da alıcılarınızdan sesimiz şimdi ulaştıysa 20 Ağustos günlerden Perşembe. Biz İstanbul Radyosu stüdyolarından canlı canlı TRT Türkü'de sabah dedik. Bugün yapımcımız sevgili Nuray Soy'dan yine güzel gülüşüyle bizim reji masamıza diyorum ben. Servet Sever de diyor ki reji nedir hocam, niye böyle diyorsun diyor bana. Ve biz selam gönderiyoruz size tekrar TRT İstanbul Radyosu'ndan. Yol durumu hakkında biraz bilgi verdik ve hemen ardından Karadeniz'e bir yolculuk yaptık Bülent Aslan'ın sesiyle. Eminem, yeşil gözlü Eminem, Eminem bana sözlü Eminem, nar yanaklı Eminem dedi ve biz de bütün Eminelere sevgiler selamlar gönderiyoruz. Devam ediyoruz türkülerimizin geçidi. Şimdi bir Kayseri yolculuğu yapalım ve Emin Aldemir'in repertuarımıza kazandırdığı türküyle Mücella Ata seslensin sizlere. Çarşıya vardım erikten aldım, yarın haberini Everek'ten aldım.

Saatimiz 7.44 oldu. Efendim rahmet ve sevgiyle yad ettik. Güzel sesi yadigar kaldı. Bir Aksaray türküsü seslendirdi. Muzaffer Sarı Sözen hocamızın Ahmet Gürses'ten derlediği muhteşem Şerif Hanım türküsü. Şerif Hanım ata biner estirir, parmakların üzengiyi kestirir dedi. Ve biz de ona bir rahmet diledik. Uzun yıllar birlikte mesai paylaştık ve birlikte türkülere avaz olduk. Şimdi Gaziantep yolculuğumuz başlasın mı? Sarı Sözen hocamızın Azmi Körükçü'den derlediği bir güzel Gaziantep türküsü. Derik saçını örmezler, seni bana vermezler. Gel beraber kaçalım, ay karanlık görmezler. Sevim Seçkin yorumuyla ulaşıyor sizlere.

Efendim TRT Türkü'de sabahta bir Rumeli fırtınası esti. Kırcaali'ye doğru gittik ve Nihat Kaya'nın Rodoplu Nihat Kaya'dan değerlediği türküyü dinledik. Hüseyin Yaltırık çok da güzel yorumluyor bu türkü. Çaldıralım davulları harman düzünde aygın baygın Cemilem dedi. Selam olsun Rumeli diyarına da. Devam ediyoruz bu kez yine Rumeli'deyiz. Ahmet Yamacı'nın Rüştü Eriş'ten derlediği bir türküyü de Özgür Eren seslendirecek. Penceresi yola karşı gelen geçen atar taşı. Ardından Ümit Bekiz Ağa'yı dinleyelim. Nurettin Çamlıdağ, Nurettin Bayhan'dan derlediği Nide türküsü. Bir yıldız doğdu yüceden, şavku vurdu bacıdan diyecek Yıldız'a bir türkü.

Değerli incelerimiz, bu noktada sizlerle bugünkü meteorolojik görünüm hakkında bilgi paylaşmak istiyoruz. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı son değerlendirmelerde en dikkat çekici noktalar, hava sıcaklıklarının yurdun güney kesimlerinde ve batıda mevsim normallerinin 3-5 derece üzerinde seyredeceği ve diğer bölgelerde de mevsim normalleri civarında devam edecek, ancak Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'da zaman zaman fırtına şeklinde saatte 40 ila 60 kilometre hızla esecek rüzgar bekleniyor. Genel olarak da ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu ve Karadeniz kıyı kesimlerinde Iğdır'ın güneyi, Ağrı'nın doğu çevrelerini yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği, diğer yerlerinde az bulutlu ve açık olacağı tahmin ediliyor. Bölgelerimizdeki hava durumuna göre bazı illerin sıcaklık değerleri: Bursa, Çanakkale 35, İstanbul 31, Kırklareli yine 35, Denizli 37, İzmir 36, Manisa 38, Uşak 32, Adana 38, Antalya 37, Burdur ve Hatay 35, Ankara 31, Eskişehir ve Konya 33, Niğde 31, Bolu 30, Düzce 32, Sinop yine 30, Zonguldak 27, Amasya 33, Rize 28, Samsun'da 28, Trabzon 27 derece olacak. Doğu Anadolu bölgemizde Erzurum 25, Kars 25, Malatya 33, Van 27, Diyarbakır ve Gaziantep 30.

0: 38, Mardin 36, Şanlıurfa 38 derece sıcaklıkla günü geçirecek. Dilerim sağlıklı bir gün olur.
1: Hava durumu.

Saatimiz 08.09'u gösteriyor. İkinci saat dilimi başladı TRT Türkü'de sabah. Bugün 20 Ağustos günlerden Perşembe. Eğer şimdi dinlemeye başlama şansınız olduysa ya da yola çıkarken şöyle bir radyonuzun düğmesine dokunup haydi TRT Türkü'de dostlarımızla buluşalım dediyseniz tekrar gününüz aydın, hayırlı, uğurlu olsun. Efendim bugün yapımcımız Uray Soydan ve kumanda masasında sevgili Servet Sever'le birlikte programımızı 3 saatlik bir zaman dilimine yayarak sizlere ulaştırıyoruz. Az önce İbrahim Can'ı dinledik bir Rize türküsünde. Hüzün kokan bir türküydü. Sara Sözen hocamız Yüre Ekbin'den derlemiş. Şişmanoğlu vurdular, kayalara serdiler. Daha canı çıkmadan salene bağladılar. Efendim Allah hayırlı ve sıralı yolculuk nasip etsin ebediyete. Ondan önce de Sivas Kangal'dan bir türküyü Uğur Kaya Behlül Selam'dan derlemişti ve Aysun Gültekin seslendirdi sizler için. Kayalar gölgelendi, güzeller suya indi dedi. Devam ediyoruz. Bu saat sizlerin saati. Sizlerle buluşup sizlerden gelen elektronik mektupların cümlelerini bir bir yansıtma, paylaşma

vakti. Elbette özlemişsiniz. Biz Perşembe günü itibariyle size söz verdik ve huzurlarınıza geldik. Ve devam ediyor programımız. Her gün TRT Türkü'de sabahta sevgili Muhammed Demiröz sizlere sesleniyor. Sevgili Pınar Kundakçı Temel'le de yakında kavuşacaksınız inşallah. Ve devam edelim ama bir türkü daha dinledikten sonra bakalım kimler ne yazdı. Bu kez Ümit Bekizağ'ın Erman Aydın'dan derlediği Trabzon türküsünü dinleyeceğiz. Oy çalamadım gitti sürmene havasını. Bu yılda yiyemedim hamsinin tavasını. Mevsim gelirse bol bol yeriz efendim.

Bu gece uyumamışam, uykuma doymamışam. Kirpik seni keserim, yar gelmiş duymamışam. Bir Ankara türküsü dinledik. Mucip Arcuman'dan Muzaffer Sarı Sözen hocamız derlemiş türkümüzü.

ve Osman Kalay da seslendirdi. Biz şimdi tek tek sizlerden gelen iletileri gözden geçiriyoruz, dinliyoruz ve emin olun ki akışa göre dilim ne kadar çabuk döner de seslendirirsem her birinizin selamını başta başımızın üstüne diye almak isteriz efendim. Bu saat dilimi sizlerin bize ortak olduğunuz bölüm. Bugün 20 Ağustos ya, şöyle bir düşündüm sevgili Nuray'la sevgili Servet'e, dedim ki onlar rejide yani kumanda masasında odasında bizi yönlendirirken, bugün dedim şu sivrisinekler var ya, şimdi yazlıkta olanları özellikle çok rahatsız ediyordur ama belediyelerimiz tabii bu bakımları yaparlarsa devamlı olarak asla sivrisinek ve benzeri haşereler yaklaşmaz bize diye düşünüyoruz ama aynı zamanda kimyasallar da var. Fakat neden bu pasajı açtım biliyor musunuz? Bugün aslında Dünya Sıtma Günü. Çünkü sivrisineklerin sebep olduğu sıtmanın farkındalığı oluştuğunda Sivrisinek Günü diye ilan edilmiş ama sıtma günü gerçekten zor bir hastalıktır. Şifa diliyorum herkese. Bunu da işte sizlerle paylaşmak istedim. Ve Sait Bey bugün bize ilk günaydın dinleyen dinleyicimiz Ankara'dan dedi ki kolaylıklar diliyorum Sabahat Hanım. Bütün ekibimize selamı var. Size de gün güzel olsun. Turgut Eren Eskişehir'den iyi yayınlar dileyerek tüm dostlara selam gönderip bir türkü istiyor. Fatih Çelebi Kahramanmaraş'tan günaydın diyerek gönlünüzce olsun her şey demiş, dilek ve duasını ulaştırmış ve tabii ki Osman Köz Terme Kozluk Mahallesi'nden yine dostlara selam gönderiyor. Fahri Özdemir Osmaniye'den bizi selamlarken eşi postacı Fadime Hanım'a tabii ki ben türkü armağan ederim diye kendisine bildirmek isterim. İbrahim Özüdoğru Çorum'dan selam gönderiyor. Aleyküm selam. Gününüz güzel olsun. Size de kolaylıklar diliyorum. İstanbul Ok Meydanı'ndan Osman Şayır selam göndermiş bize. Torunu Ege'yi asla unutmaz. Emet Azant Köyü'ndeki sevgili dostu Süleyman Birol'a da türkü armağan ediyor. Ali Arslan Aydın Çin'den kucak dolusu selam derler bir mukabil. İsmail Hakkı Onur Bursa'dan günaydın diyor. Bursa'dan çok sayıda dinleyicimiz dinlerken sürprizler de var. Onları da hemen Bursa demişken yinelemek isterim. Salih Kurt Manisa Şehzadeler'den günaydın diyor. Sıradaki türküyü ailesi, dostları ve tüm türkü dinleyen dinleyicilerimiz için armağan olarak istiyor. Hüseyin Şahin çok kıymetlisiniz. Almanya'dan bize sürekli olarak yazmanız, bize gönderdiğiniz güzel cümleler gönlümüzü şad ediyor. Biz de Almanya'ya gurbetteki bütün dinleyicilerimize kucak dolusu selam ve sevgi ulaştıralım. Tuncel Erol Eskişehir'den yazarken Sefai Özdemir Bartın Çayırköy'ünden sıradaki türküyü Mersin'deki oğlu Tayfun'la gelin kızı Neslihan ve torunlarına armağan ediyor. Asya ve Arya'yı da ben de sevgiyle kucaklıyorum. Hadi iki sürpriz türkü. Bu benim sizlere sürprizimdir. Anons etmiyorum, dilek tutun bakalım.

Efendim duyuyorsunuz, duyuyorsunuz. Sevgili yapımcım ve ana kumandadaki yapımcım bana alkışlar gönderdiler. 8.28. Şimdi dedim ki sevgili Nuray Soy'dan Vanlıdır. Bitlis, Adil Cevaz, Ahlat, Tatvan, Muş. Açık ara yazıyorlar. Ağrı, Tutak, Bayındır. Şimdi her birine birden selam nasıl çabucak gönderirim? Dedi ki Mustafa Yarıcı, Dideban üstündeyim, dal boyu kastındayım. Erenler dua edin, ben murad üstündeyim. Niyazi Ateşli'den Sarı Sözen hocamızın derlediği Bitlis türküsü. O halde dedim Bitlis'e gitmişken Van'a uğramadan olur mu? Ve rahmetli Atakan Çelik abimizle özdeşleşmiş geçmişte dinleyicilerimiz çok yakından bilirler. Muhteşem bir ses. Hala yadigar kaldı. Bir uzun hava okur, ardından da Vanlıyam Şanlıyam derdi. O halde Necati Yaşan Eker başta size. Sonra Şerefoğlu ailesi. Efendim Behlül Şerefoğlu. Size küsmüş değiliz asla. Ve Şahin Şerefoğlu, Ağrı Tutak Bayındır'dan Şair Korali. Her birinize selamım olsun diye bu küçücük pasajı armağan olsun diye sizlere seslendirdik. Efendim kabul ola. Karınca kaderince. Şimdi bir özel bölüm geliyor. Bir Bursa'ya selam salalım. Sonra dönüşte bakalım kime o selamı salmışız.

türkü dinledik ki çok güzeldir. Doğu Anadolu'dan bir türkü, Muazzez Sürünk'le özdeşleşmiştir. Ankara Radyosu'nun ölümsüz seslerinden biri. Repertuarımıza zaten Sarı Sözen hocamız ondan kaydetmişti. Selma Geçer seslendirdi. Sabahın yemişi bir tane vişne. Giderem gelirem ardıma düşme ay Osman. Kars'ta çok biline gelen bir türküdür efendim. Şimdi muhteşem türkülerin şahı dediğimiz bir türkü var sırada ki. Efendim Devrent Deresi'ne duman bürüdü diyecek Tolga Çandar. Bir Denizli türküsü. Çok güzeldir o türkü. Herkes de çok sever. Devrent Deresi'ne duman bürüdü. Yedi deve ile Musam yürüdü. Musam'ın ciğeri mosmor oldu çürüdü. Ağlasın ağlasın anam ağlasın. Tülü mayaları dudu bağlasın. Bir ağıttır tabii ki. Ve Tolga Çandar'ın sesinden ulaşacak ama değerli Hasan Uslu. Efendim alkışlamışsınız bizi. Hem de yolda güzergahta seyir halindeyken size ve bütün Bursalılara armağanımızdır. Selam olsun.

Saatimiz 8.40'ü gösteriyor. TRT Türkü'de sabah devam ediyor. 1 Ağustos gününde yine yavaş yavaş Eylül esintilerinin esmeye başladığı şu dönemde bir sabahı yine paylaşıyoruz efendim. Nuray Soydan yapımcımız kumanda masasında servet sever, insan sever. Bizim programımızı da herkes sever. Havva Karakaş bir İstanbul türküsü seslendirdi. Muzaffer Sarı Sözen hocamız Orhan Veli'den derlemiş. Orhan Veli tabii ki bilinir, o isim aklınıza gelince edebiyat gelmiş. Gelmez mi akla? Entarisi ala benziyor, şeftalisi bala benziyor dedi. Ve ondan önce de tabii ki müthiş Devrent Deresi. O türkünün ne kadar güzel olduğunu bütün dinleyicilerimiz bilirler. Hasan Uslu ve bütün Bursa tahmin ediyorum mutlusunuzdur. Efendim bu arada ben Van'dan türkü seslendirirken değerli Yılmaz Yüzer yazmışlar daha öncesinden. Memleketin Bitlis Adil Cevaz'dan program ekibiyle tüm dinleyicilerimize selamlar diyor. Vallahi dünkü pasajı geçiyorum çünkü size küstüğümü tırnak için.

de bildirerek hem de diyor ki sizin gibi Fahri hemşerimiz böylesine kıymetli sanatçıları, güzel programları memleketimizde görmek bizleri mutlu ediyor. Efendim 20 yılım gitti Van, Ahlat, Bitlis, Adil Cevaz'la gitti derken zamandan aktık yani. Van Gölü kıyısından, Süphan Dağı'nın eteklerinden, bu güzel huzur şehri Adil Cevaz'dan hepinize selamlar demişsiniz. İyi ki sizler gibi kıymetli sanatçılarımız var demek teveccühünüz efendim. Biz de size selam gönderiyoruz ekip olarak. Haşim Varol Sakarya'dan selam gönderdiler. Gülten Kaymak Edirne'den İstanbul'a stüdyoya selam olsun dediler. Çok teşekkür ederim. Siz de türküyle ve sevgiyle kalın. Günaydın Şaban Günhan Eskişehir'e selamlar. Hakan Yeşil İzmit'i selamlıyorum. Recep Kalkan Afyon İsçeyhisar'da kucak dolusu selamlar. Zehra Bıçakçı günaydın İzmir'e ve size sevgiler. Niksar'dan Selami Kabakçı gününüz güzel olsun dostlarım demiş. Biz de size aynı dileklerle selam gönderiyoruz. Tokat Trabzon yolunda Sedat Uzun yolunuz açık olsun. Bakacağız efendim süremiz olursa. Neden Neşet Baba'dan bir şey olmasın? İki büyük nimetim var. Belki de biraz okurum. Osman Filizli İzmir Bayındır Söğüt Ören Köyü'nden selamlamış. Bütün dinleyicilerimizle birlikte bizi Kazım Ülgü de yeni güne güzel türkülerle başlarken Osmaniye Bahçebek Demirköy'ünden her birinize selamlar diyor. Ailesi, köyünün sakinleri ve tüm türkü dostlarına türkü armağan etmek istemiş. Çok teşekkür ederim güzel sözlerinize. Şükrü Tahran Konya Karaardış Bozkır'dan bize sesleniyor. Allah sizi de nazardan korusun. Çok teşekkür ederim. Efendim cümlemiz eksik olmayalım. Oktay Hançer günaydın diyor. Erciş'ten selam gönderiyor. Sabahın seyirlerinde hazırladığınız program ve dinlettiğiniz türkülerle hanemize huzur katıyorsunuz demişsiniz ya. Huzuru sizle buluyoruz efendim. O halde eşinize, çocuklarınıza ve herkese selam olsun. Ben de türkü armağanınıza teşekkür ediyorum. Hemen Servet Sever türküleri ulaştırıyor.

Saatimiz 8.50'yi gösteriyor. De geç Bayburt, de geç, sende nem kaldı. Hasan Kalas'ın da ceketim kaldı dedi Dilek Karada. İzzet Altınmeş'i Hayri Eraslan'dan derlemiş. Hayri Erkaslan söyleyince Şanlıurfalı tabii ki. Ama Bayburt'a sesleniyor efendim. Biz de bütün Bayburt'a selam gönderdik. Ondan önce de sevgili Sadıka Tavukçu, Suna Kocak, Gülnaz Maldaslı, Delal. Efendim size türkümüz ulaştı. Dedi ki Havva Karakaş'tan sonra Ulaş Kurtuluş ünlü. Al yanak allanıyor, sevdikçe ballanıyor. Tabii ki Neşet Ertaş türküsü bekleyenleri de müjde gibi olmuştur. Kırşehir'e de selam olsun. Ve Instagram'dan bakıyorum, yine çok güzel iletiler var. Her birini zamanı yaydırmaya çalışıyorum. İlyas Aydın, sevdiklerini sizi bekliyor. Lütfen trafik kurallarına dikkat edip çevremize çöp atmayalım derken bizim bütün spotlarımızı dile getirmiş. Ünal Şahap Uşak Eşme'den yazıyor. Mehmet Kalaycıoğlu yine Bilecik 11 pazar yerinden selam göndermiş bize. Hüseyin Uslu 06 Çamlıdere, günaydın TRT Türkü. Çamlıdere Atçaköy'ünden selam ve saygılar. İyi ki varsınız, sayenizde sabah sabah enerji topluyoruz. Oğlum Samet Uslu'ya, gelinime, çocuklarıma, torunlarıma sıradaki türküyü armağan ediyorum derken İsmet Köklü de Kayseri Karakümse Mahallesi'nden bizi selamlamış. Ve bütün dostlarıma ve Bayram Hacı Bayram Mahallesi'ndeki kardeşim İrfan Köklü, Emine Hanım, komşuları Adnan ve Sabahat Hanım, Ahmet Boyacı, Muammer Sarıbaş, bütün aileye selam göndermişler. Teşekkür ederim. Tamam Türk, günaydın. Yunus Şen Ocak, Denizli'ye selamlar. Hasan Güçlü, Konya'ya selam gönderiyoruz. Ve tabii ki değerli dinleyicimiz, bizi hiçbir zaman yalnız bırakmaz Gülten Kaymak, bize Edirne'den selam gönderdi. Ama çok güzel yazmış yine Turan Hocam. Ne güzel, Sabahat Hocam ve arkadaşları gelmişler. TRT Türkü'de sabah programı arkadaşlarım. Bütün çalışma arkadaşları Eskişehir'den selam demişler. Çok teşekkür ederim. Bir güzel söz görmüştüm, paylaşayım diyor. Gönlünüz türküden, sofranız bereketten, ömrünüz dostluktan eksik olmasın. Ayağına girmiş kara yemeni. Yarın söyleyeyim, söz veriyorum. Bugün zamanımız daralıyor. Mutlaka yarın sizin için okuyacağım. Efendim Uğurluoğlu Mehmet Bey, çok teşekkür ederim. Mersin'den Ahmet Uğurluoğlu selam gönderirken Songül Hanım'a ve çocuklarına türkü istiyor. Selahattin Erzi, biz de sizin bizi zevkle ve beğenerek dinlediğinizi bildiğimiz için her gün daha iyi, daha iyi olmak için çabalıyoruz. Yıldız Hanım'a selamlarımı gönderiyorum efendim. Adana'ya ve size selam olsun. Selahattin Özdemir, Niksar Yeşilkaya Köyü'nden bize sesleniyor. Türküyü polislerimize, askerlerimize armağan ediyor. Ve Osmaniye Emniyet Teşkilatı'na da tabii ki bir selamımız var. Türkü armağanımız var. Ve değerli Sabahattin Bey'e de aynı zamanda mutlaka bu türkümüzü armağan edelim. Kendisi bizim için çok kıymetli. Servet Sever'den de ayrıca selam var. Türkümüz Sabahattin Bey size armağandır efendim. Kolaylıklar diliyoruz.

Efendim, Azerbaycan esintisi sizlere ulaşırken saatimiz tam 9 oldu. TRT Türkü'de sabahı 20 Ağustos Perşembe günü bölümü 3. saat dilimine de başlamış oldu. Tekrar güzel ve hayırlı bir gün diliyoruz ve bugün yapımcımız Nuray Soydan'la kumanda masasında sesleri ulaştıran Servet Sever'le birlikte sizlere seslenmenin huzuru içindeyiz. Dilerim ki hastalar tez vakitte şifa bulsunlar. Yolda olanlara hayırlı yolculuklar. Emniyet güçlerimiz sınır boyunda Mehmetçik ve özellikle sağlık görevlileri. Sağlık alanında çalışan herkesin hizmeti o kadar kıymetli ki Allah her birine yar ve yardımcı olsun. Çünkü olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi demiş ya üstad. İşte öyle. Efendim devam ediyoruz 3. saatlerimizde. Şu dakikalarda bir güzel kıymetli canımız bizim İhsan Bulut'umuz var. Sevgili Servet'le Nuray'a da selam gönderdiler. Yoldalarmış, hemen iletişim kurduk. Bütün türküler sevgili İhsan Bulut'la bütün güzel ailesi için. Onu çok seviyoruz. Burada olacağı anı da bekliyoruz. Yola açık olsun. Dinleyicilerimize türküler ard arda sıralandı. Önce bir Tokat Zile aşıklaması dinledik. Ali Ekber Çiçek Üstadımız rahmet olsun. Sadık Doğanay'dan almıştı ve çok da güzel okurdu. Bu kez Hüseyin Mustafa Arı seslendirdi. El vurup yâremi incitme tabip. Bilmem sıhhat bilmez elde neler var. Dert vurup yâremi eylersin derman. Her can kabul etmez viraneler var. Ardından da Azerbaycan'dan Zeynep Hanlarova'nın albümünden

bir esinti ulaştı Adile Kut Karatepe yorumuyla. Arakçının mendedir, sermişem çemendedir ceyran dedi ve biz de bakalım dinleyicilerimiz neler diyorlar. Her birinizin iletisi çok kıymetli. Zaman el verse tek tek yüzlerce ismi ben zevkle yad edip onlara selam gönderdim.

vermek istiyorum. Gürol Seçil Kara güzel bir perşembe sabahından Muğla yatağından herkese selam gönderiyor. Başım üstte. Gültekin Erkılıç Gaziantep'ten yine selam göndermişler. Var olunuz eşiniz Meral Hanım'la oğlunuz Ege'ye. Turan hocamıza da tabii türkü severlerle birlikte türkü armağan edeceğiz. Ali Yöntem ne güzel tanımlıyor Bucak. Diyor ki taşın aş olduğu asil şehirdir. Bizden de size selam olsun. Çok teşekkür ederim. Sizi iki kişi dinliyormuş diyor. Bunlardan bir türkü çalıverin gari. Bu kişiler de mutlu olsunlar. Mehmet Erk, Salih Ünay selamlar. Peki onlara türkü biraz sonra armağan edeceğim. Hatice Ünal Acıpayam Kelekçi'den günaydın diyor. Sevgiler gönderiyorum. Selahattin Balkan yine Manisa Turgutlu Musalar Yeniköy'den selamlamış. Sultan Hanım'a sevgiler söyleyiniz. Lütfen Musalar Yeniköy halkıyla bütün hastalara şifa dileklerimle türkümü armağan edeceğim. Siz de Allah'a emanet olun. Değerli Murat Odabaşı, ne güzel laflar, ne güzel sözler. Bu toprakların duygu iklimi ve ortak hafızası türküler. Sözün yetmediği, cümlenin yarım kaldığı yerde türküler başlar. Duyguları süzüp yürek dilini söyletir. Anadolu'nun dört bir yanından yükselir türküler. Günaydın Ünye'ye ve size selamlar olsun. Bütün ekibimiz selam gönderiyor ve sizi çok seviyoruz. Çok teşekkür ederim. Diyor ki harikulade güzellikte ilgiyle severek dinlediğimiz

Ben Niğde'nin Gümüşler kasabasından selam göndermiş. Çok teşekkür ederim. Erişilmez türkülerin yaşına, ölmedikçe ayrılamam boşuna. Türkü yazın mezarımın taşına, şiir şiir türkülerde biz varız. Allah rahmet eylesin göçmüşlerimize ama siz uzun yaşayınız. Dilinize sağlık. Zeki Günde göller, güller, gönüller diyarı Teke yöresinden sesleniyor. Burdur'a selam olsun. Size ve eşinize türkü armağanım tabii ki var. Şimdi Selahattin Mazlumoğlu'ndan derlenen bir Diyarbakır türküsü. Haydi çarşıda bal var desin Bedri Aysel'im.

Efendim, Nezahat Bayram'ın ölümsüz sesi ulaştığında şöyle bir duraksadım bir anda ve ne kadar çok sevilen bir ses olduğunu, bir zamanlar gerçekten fırtınalar estiren o muhteşem sesin sahibinin ne kadar herkes tarafından sevildiğini anımsadım da. Hani şöyle geçer kayıtlarda, gar müdürü efendim kendisi, babaları der ki gar müdürünün 3 güzel kızı, 3'ü de ses sanatçısı. Ve Kayseri Gar Müdürlüğü'nde kalem amiri olan Nihat Çınar'ın 3 güzel kızı, 3'ü de ses sanatçısı. Nezahat Bayram, Necla Erol, Ülkü Beşgül. Ülkü ablama sağlık sıhhat diliyorum. Nezahat Bayram'a rahmet olsun, bir Bursa türküsü seslendirdi, dereler doldu taşınan. Ve şimdi bu programda uzun zaman sizlere seslendi sevgili arkadaşım Zehra Ganioğlu. O kadar içten yorumlamış ki, Neşet Ertaş türküsü dediniz, bir de Zehra Ganioğlu dinletmeyelim mi şimdi size? Ona da buradan selam olsun.

aman dedi, ayağında şal var, el kaldır Hakk'a yalvar dedi, bir Kerkük esintisi. Türkmen Doğu Reşit Rıza Küle'den derlemiş ve Tuncay Kemertaş'ta seslendirdi. Diline yüreğine sağlık. Efendim Kırşehir'e de selam gönderdik ama bütün ülkemizi selamlamaya devam edelim. Üçüncü saat dilimizden 20 dakika aldık. Hızlanalım hemen. Zeki Gün seslenmişti bize. Osman Çokyaman'da Van Erciş'ten sesimizin ulaştığı her yere selam olsun dedi. Çok teşekkür ederim. Bütün arkadaşlarınıza selamınızı ulaştırdım. Musa Aytuğ, çok kıymetlisiniz. Şu an İzmir yolculuğu devam etmekte oluyor diyor. Ve o dostlarınıza selam gönderiyoruz değerli Musa Aytuğ. Yeni Çağ Bolu'ya da selamlar. İhsan Özdoğan, selamlar. Sabahat Hocam hoş geldiniz demiş. Siz safa geldiniz efendim bize. Ve bütün dostlarınıza İlyas Aydın, İlkay Karabiber, Mithat Kaykı, Mehmet Altan, Kemalettin Kılıç, Zeki Gün, İbrahim Kaçar, Salih Kurt bizi dinliyorlar. Nevşehir Gülşehir'e de selam olsun. Abdurrahman Aksoy Ankara'dan selam göndermiş. Aleyküm selam. Size de mutlu, huzurlu, güzel bir perşembe günü olsun. Dostlarınıza tabii ki Türk'e armağan edelim, saygı sevgi bizden. Osman İnan Ankara'nın sesi, hiçbir zaman unutmaz Samsun Vezirköprü'de bulunan büyük babası Yusuf İnan'a saygılar sunuyoruz biz de efendim. Bekir Gültekin Kayseri'nin sesi, selam olsun Zonguldak Çatalağzı'ndaki Remzi Demirci, Emin Kalabalık ve Kadir Oran'a da selamlar. Türk'ü gönderiyoruz, ulaştırıyoruz. Necmi Akyol, günaydın Türkiye'nin güzel insanları demiş. Teşekkür ederim. Hasan Özel'den bir türkü seçmeye çalışacağım. Bakacağız, vaktimizin yettiğince olmazsa yarın da buradayım. Mehmet Çay, hayırlı sabahlar diliyor Kavaklıdere'den. Ali Yavuz da Yalova'dan bize selam göndermiş. Sultan Hanım'la çocuklarınıza hemen türkü armağanımız var. Rasim Salçık, Orhan ile Altıntaş Mahallesi'nden yazıyorlar. O halde sırada türkümüz. Ben yine sürpriz yapayım diyorum. Hadi Servet Sever ulaştırsın.

Zamandan hızla akıyoruz. Üçüncü saat dilimizi tamamlamak üzereyken Hüseyin Balcı'yı dinledik. Hüseyin Balcı dedi ki Ege'de yalan dünya gitti kalmadı gitti. Bu benim yüreğimde taze yaralar bitti. Bir Giresun Bulancak türküsüydü elbette. Hüseyin Çakır'dan derlenmiş. Ondan önce Halil Atılgan ustamıza bir selam gönderelim dedik. Kendisinden derlenen repertuarımıza kaydedilen bir Adana türküsüyle de Hasan Özel'i dinledik. Ve bu türkü aynı zamanda hem Adanalı bütün dinleyicilerimize sevgili Halil Atılgan ustamıza ve Bilal Kırbaş'a armağanımızdır. Bunu da vurgulamış olalım. Efendim istekler saati, dilekler saati, sizlerden gelen mektupları da okumaya devam ediyoruz tabii ama en çok da türkü dinletelim istiyoruz. Rasim Salçık selamını gönderdi bize. Zeki Özceylan da Merzifon'dan selam olsun dedi. Zeki Ayaz, Beyti Ayaz, Yüceler Tuvi, Ali Şahin için türkü istediler. Mehmet Çakmaktaş Sakarya'da Diyariz'den yazıyorum dedi. Tekrar şifa diliyorum. Annem için geçmiş olsun dileğinize sonsuz teşekkür ederim. Allah razı olsun. Ben de bütün hastalara şifa dilek ve dualarımı ulaştırmak isterim. İlham Yüver Kocaeli Darıcan'ın sesi içten selam bizden de efendim. Hasan Yalmancıoğlu İzmir'den Menemen Giyim Pazar yerinden selamlıyor. Çok sayıda yolda olan sürücülerimiz var. Almanya Dortmund'dan vahit satılmış mutlaka şimdi seferleri yaparken dinliyordur. O halde türkülerimiz armağan olsun. Ve şimdi diyoruz ki Mavilim mavişelim tenhada buluşalım. Tuğba Ger seslendirecek Hacı Taşan'dan derlenen bu Kırıkkale türküsünü. Bediye ablayı ona bağlarız çünkü

Efendim 9.37'ye görüyoruz saatimizde. Vay bana vaylar bana, yıl oldu aylar bana, su vermez çaylar bana, eğildim bir su içmeye derken sitem bildiren bir türkü Bedia Akartürk'ün ölümsüz yorumundan dinledik. Yücel Paşmakçı hocamıza rahmet diliyoruz. Konya'ya da selam göndermiş olalım. Konya'dan Hasan Kulu bize yazdılar ve Konya'da Karardış Mahallesi'nden de ulaştı Şükrü Tarhan. Onlara armağanımız olsun. Emine Demir Atamer, ne güzel cümleleriniz var her zaman. Sağlıkla güzel bir gün olsun. Mutlu günler. Çok teşekkür ederiz efendim. Seher Duyar Niğde'den bize günaydın dedi. Eşiniz Durmuş Duyar için bir Neşet Ertaş türküsü Zehra Ganioğlu'ndan yansıttık size. Yarın da ben başka bir türkü okurum, merak etmeyin. Serkan Alkan da sıcak bir Sivas sabahından günaydın diyor. Kahramanmaraş'tan Fatih Çelebi ve Şaban Dinç de Kütahya Tavşanlı'dan Eğrik Özdağ eteklerinden selamladılar bizi. Bütün dinleyicilerimize selamı var. Sizi dinleyen ablamla eniştem, çalışma arkadaşlarım, şoför ve operatörlere, sizi dinleyen herkese türkü armağan olsun dedi. Müjgan Kızılkaya, kızınıza da türkü armağan etmiş olalım. İzmir Karşıkaya'ya selamlar. Mithat Çatlakkaya, Aladağ Eyner'den seslendi. Manavgat'tan Özcan Gönen ve çok sayıda dinleyicimiz bizimle birlikteler. Ve Ümman Bulut diyor ki bugün vakit bulamadım yazmaya, fındık zamanı. Bahçelerde fındık toplayanlara, eşim Yakup Bulat ve bugün doğum günü olan torunum Görkem Karaaslan'a türkü armağan olsun. İyi ki var. Siz de var olun. O halde türküyü hemen doğum günü çocuğuna armağan edelim. Maden dağı dumandır, yolu dolan dolandır. Hüsamettin Subaşı, İzzet Altınmeşe'nin repertuarımıza kazandırdığı Diyarbakır türküsünü okuyacak.

Yağmurun toprağa kavuşabilmesi, toprak kaymalarının önlenmesi, yeşil alanlarla birlikte gelen temiz hava, ağaçlarla, ormanlarla mümkün. Ormanları koruyamazsak dünyamızı koruyamayız. Ormanları koruyamazsak hayatı koruyamayız. Ormanın yeşiline, gökyüzünün mavisine hasret kalmamak için ormanlarımızı koruyalım.

Bir Neşet Ertaş türküsü dinledik, Şule Arık seslendirdi ve Kırşehir yolculuğu yaptık. Sevda olmasaydı, gönüle dolmasaydı, böylelikle Neşet Baba türküsü diyenlere gün doğmuş oldu. Efendim, sona doğru yaklaşırken selamları biraz daha ulaştıralım. Yunus Şen Ocak Denizli'ye selamlar, Osmaniye'ye selamlar Fahri Bey. Türkan Şekerci der ki, Yebze'den günaydın, Kastamonu Çatalzeytin'de fındık toplamaya giden Nizahat Bozkurt sizi dinlerken ismimi de duymuş. Ona da selam olsun o halde. Şair Korali, muhteşemsiniz efendim. Değerli dinleyicimiz bize diyor ki, sıradaki türkü kızım Zümrüt Hüma, oğlum Mehmet Şerif ve evimizin kızı kıymetli ablamız Sabahat Hanım'a gelsin. Çok teşekkür ederim. Şeref ihya ettiniz efendim beğendiğinizi. Çok teşekkür ederim size. Ve değerli dinleyicimiz, her biriniz bizim için çok kıymetlisiniz. Saim Dobur selam gönderiyor Ali Ağa'dan. Kahramanmaraş Andırlanlara türkü istiyor. Yarın Mahsuni Şerif türküsü okuyacağım. Kocaeli'ye selam olsun Akçakoca'dan yazmış dinleyicimiz bize. Yılmaz Melikoğlu iyi yayınlar diliyor ki, İresun Bulancak Belediye çalışanlarına selam gönderiyor. Türkünüzü yarın okumaya çalışırız, dinletiriz. Veli Bayır Mersin Erdemli'den seslenmiş bize ve çok teşekkür ederim. İnsanın gerçekten karşısında söylediğinin değer bulmasını gerçekten önemsiyoruz. Turan Hocam çok teşekkür ederim cümlelerinize. Güzelim türküler için bu özenli sunum ve program için demişsiniz ya, şeref duydum bütün ekibim adına, bu selamınızı teşekkürünüzü aldım başımın üstüne koydum. Sevgili Servet'i izliyorum kumanda masasından beni yönetsin de. Efendim bu arada Hasan Güçlü Konya Kulu'dan Bediye ablamın türküsü size armağan olmuş olsun. Ümmühan Bulut diyor ki, fındık toplayanlara, herkese, bahçede çalışanlara, bir de eşim Yakup Bulut'a, bugün doğum günü olan torunuma, onu söylemiştim size, tekrar doğum günü kutlu olsun diyorum. Karabük Safranbolu'dan yazdı İsmail Etişken. İsmail Narmanlı Konya Karapınar'dan selam gönderdi. Erzurum türküsü yarın okusam olur mu? Değerli Adnan Tığ Giresun Esbiye'den Güzelyurt Köyü'nden bizi selamladılar. Ve Mithat Çatlakkaya Aladağ Eyner Köyü'nden Başpınar Yaylası'na bizi dinleyen herkese selam olsun diye selam gönderdi. Serkan Halkan Sivas Koyulhisar bugün güzeldir. Selam olsun Sivas'a. Özcan Gönen de Manavgat'tan selamladı. Değerli Hüseyin Uslu 06 plakayla diyor ki, günaydın TRT Türkü, Çamlıdere Atça Köyü'nden selam saygı bir mukabil. İyi ki varsınız, sayenizde sabah sabah enerji topluyoruz. Oğlum Samet Uslu ile gelinime, torunlarıma Fezle sizlere türkü istiyorum. Ve artık veda vakti. Efendim Nuray Soy'dan Canım Yapımcım. Kumanda masasında Servet sever, insan sever. Ben Deniz Sabahat Aslan. Kalbi duygularımızla selamlıyor. Tekrar görüşmek üzere. Esenlikler diliyoruz. Ve Hurşenk Azeroğlu'ndan Şener Önaldı'nın notasını yazdığı o çok istediğimiz türkümü seslendiriyorum. Esen kalın. Allah'a emanet olun.

0: Bir kelime,
1: bir türkü. Halkın dilinden türkülerin mısralarına düşen kelimeler, bir kelime bir türkü programıyla hayat buluyor. Biliyoruz, bizim sözümüz, türkülerin dili Anadolu'nun özü oluyor. Öyleyse bu güzel ezgilerimizin dizelerinde şöyle bir gezintiye çıkmaya var mısınız? Bugünkü kelimemiz Kars yöresinden Ardahan'ın yollarında türküsünde geçen bayda sözcüğü. Dinmeyi ben çayda gördüm, elinde bir bayda gördüm diyor türkümüz. Burada geçen bayda kelimesinin büyük bakır kap, çorba tası, ağzı dar, dibi geniş yağ kabı, yemek kabı, büyük bakır tencere gibi anlamları vardır. Badiye olarak da bilinir. Türkümüzün bağlantısında geçen dinme ise bir kız adıdır. Şimdi Musa Yılmaz'dan derlenen bu türküyü Emine Koç'tan dinliyoruz. Ardahan'ın yollarında, güller açıp bağlarında, eyle bir yar sevmişem ki 13-14 çağlarında.

0: Dilden türkü sözüne, sözden de sazın teline düşen kelimeleri sizlerle buluşturmaya devam edeceğiz. Program yapımcımız Hafize Batmaz, ben Sezin Zor. Bir kelime bir türkü programıyla tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.
1: Bir kelime
2: bir türkü.
3: Saat 10.
1: Haberler.
3: Haberleri veriyoruz. Ben Havva Emel Yayla Çoban. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan lider diplomasisini sürdürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Japonya Başbakanı Sanae Takaichi ile dün telefonda görüştü. Görüşmede İran'la Amerika Birleşik Devletleri arasındaki çatışmaların tek çözüm yolunun müzakereler olduğunu vurguladı. Türkiye-Japonya ilişkileri de ele alındı. İki ülke arasındaki ilişkileri, başta savunma sanayi, yatırım ve ticaret alanları olmak üzere her konuda geliştirmek amacıyla gayret göstermeyi sürdüreceklerini vurguladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin milli gelirine oranla en fazla insani yardımda bulunan ülke olduğunu söyledi. Erdoğan, Dünya İnsani Yardım Günü dolayısıyla dün yayımladığı mesajda, Türkiye olarak nerede bir ihtiyaç sahibi varsa şefkat elimizi oraya uzatmaya devam edeceğiz dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan 2011 yılında Somali'ye gerçekleştirdiği tarihi ziyaretin 15. yıl dönümü başkent Mogadişu'da düzenlenen özel etkinlikle anıldı. Programda konuşma yapan Somali Başbakanı Hamza Abdibarre, Erdoğan'ın ziyaretinin iki ülke ilişkilerindeki tarihi önemine dikkati çekerek devletimizi yeniden inşa etmek istediğimizde Türkiye yanımızdaydı dedi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran'la müzakerelerin bir noktada yeniden başlayabileceğini söyledi. Trump, kısa bir süre sonra ise Tahran'a karşı eşi görülmemiş ölçekte ekonomik savaş ve izolasyon ilan ettiğini duyurdu. Donald Trump, Tahran'a finansal destek sağlayan ülkeleri de uyardı. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan ise müzakerenin teslimiyet anlamına gelmediğini belirterek bilgelik, onur ve çıkarlar temelinde adım atacaklarını kaydetti. Rusya-Ukrayna savaşında insansız hava aracı ve füze saldırıları devam ediyor. Ukrayna'nın başkenti Kiev'e düzenlenen saldırılarda 8 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı. Rusya'nın Belgorod ve Bryansk bölgelerinde ise Ukrayna'dan fırlatılan insansız hava araçları 2 kişinin ölümüne yol açtı. Kolombiya'daki depremin bilançosu ağırlaşıyor. Ülkede 10 gün önce meydana gelen 7,4 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 312'ye yükseldi. Depremde 4380 kişi de yaralandı. 290 kişidense hala haber alınamıyor. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi dün Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde düzenlenen Roman İl Sağ Koordinatörleri toplantısına katıldı. Kapımızda, gönlümüzde sizlere ve bütün Roman kardeşlerimize her daim açıktır dedi. İstanbul'un Zeytinburnu ilçesi açıklarında Marshall Adaları bayraklı bir gemide rahatsızlanan 4 kişi hastaneye kaldırıldı. Zehirlenme şüphesiyle tedavi altına alınan Çin vatandaşı 3 kişiyle Myanmar uyruklu bir kişinin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Beşiktaş ve Trabzonspor UEFA Avrupa Ligi playoff turunda ilk maçlarına çıkacak. Beşiktaş saat 20'de Litvanya'nın Kaunas Žalgiris takımını ağırlayacak. Trabzon

0: Benim türküm.
1: Mustafa Gürgü, İzmir'den sesli mesaj yolluyorum. Sıradaki şarkıyı İzmir'deki bütün deri emekçilerine, dericilere armağan ediyorum. Teşekkür ederim.

0: Yurttan Sesler. Merhaba TRT Türkü dinleyenleri. İstanbul Radyosu arşiv kayıtlarından 1985 yılında kayda alınan Yurttan Sesler programını dinleyeceksiniz. Şef Ahmet Yamacı'nın yönettiği korodan dinleyeceğimiz türkülerin anonsları spiker Doğan Tamer tarafından yapılıyor. Programı kayda alan tonmeister Yavuz Özüstün. Sizleri Şef Ahmet Yamacı yönetimindeki Yurttan Sesler korosuyla baş başa bırakıyoruz.
1: Sayın dinleyiciler, şimdi Yurttan Sesler. Yöneten Ahmet Yamacı. Önce Havva Can'dan alınan bir Yalvaç türküsü. Kuyunun sereni çamdır dayanmaz.

Şimdi Faik Okutken'den alınan bir çarşamba türküsü. Sular durulur derler, güzel sorulur derler. Yarı gönlünde ara, arayan bulur derler.

Bahri İlhan'dan alınan bir keskin türküsü. Bir yiğit gurbete gitse gör başına neler gelir. Garip Sıla'yı andıkça yaş gözüne dolar gelir. Necla Akben'den dinleyeceksiniz.

Program Yaşar Topçam'ın okuyacağı Aslan Kurt'tan alınan bir Reşadiye türküsüyle devam ediyor. Ala çorap örmedim, ayağıma giymedim. Çok güzeller sevdim ama kıymet gibi görmedim.

Mahir Selman'ın mail açışını takiben koromuzda ilk defa dinleyeceğiniz Karacaoğlan'dan bir deyiş. Bağlandı yollarım, kaldım çaresiz, gayri dünya bana aralandı gel. Derildi dertlerim artsız amansız, üst üste dizildi sıralandı gel.

Program Hüseyin Dilaver'den alınan bir Trabzon türküsüyle sona eriyor. Mayıs ayı gelende dağlarda kar olur mu? Sevdim de alamadım, böyle sevda olur mu?

0: Yurttan Sesler programı sona erdi. Yöneten Ahmet Yamacı.
1: İstanbul Radyosu'nca hazırlanan Şef Ahmet Yamacı yönetimindeki Yurttan Sesler arşiv kaydını dinlediniz.

İki solisten türküler. Merhaba sevgili dinleyenlerimiz. İki solisten türküler programından herkese sevgi ve selamlar. Programı hazırlayan Kerem Bulut, mikrofonda Pınar Kundakçı Temel. Bugün sanatçılarımız Aysun Gültekin ve Celal Bakar'dan türküler dinleyeceğiz. İlk olarak Aysun Gültekin'in yorumuyla birbirine bağlı türküler dinliyoruz. Celal Güzel Ses'ten alınan Erzurum yöresine ait bir uzun hava ve ardından Yılmaz İpek'in Musa Aloğlu'ndan derlediği bir Şanlıurfa türküsüyle sanatçımız sizlerle.

Şimdi de Selahattin Sarıkaya'dan alınan ve Halil Atılgan'ın derlemiş olduğu bir Çukurova türküsü ve sonrasında Fatih Gürgün'ün Esat Tekdal'dan derlediği Azerbaycan yöresine ait bir türküyle sanatçımız Celal Bakar'ı dinliyoruz.

Sırada Kayseri yöresine ait Ahmet Sezgin'in Ahmet Gazi Ayhan'dan derlediği bir türkü var. Hemen ardından Ali Ercan'dan alınan ve Sümer Ezgün'ün derlediği bir Afyon türküsünü dinliyoruz. Sanatçımız Aysun Gültekin söylüyor.

Son olarak Çorum yöresine ait Ali İhsan Erdoğan'dan alınan bir türküyle sanatçımız Celal Bakar bizlerle oluyor. Bir sonraki iki solisten türküler programında tekrar buluşuncaya dek hoşça kalın.

0: TRT Türkü.
1: Saat 12.
0: Haberler.
1: Haberleri veriyoruz. Ben Havva Emel Yayla Çoban. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump İran'a ekonomik savaş ilan etti. İran'la müzakerelerin bir noktada yeniden başlayabileceğini belirten Trump, kısa bir süre sonra ise Tahran'a karşı eşi görülmemiş ölçekte bir ekonomik savaş ve izolasyon ilan ettiğini duyurdu. Donald Trump, Tahran'a finansal destek sağlayan ülkeleri de uyararak ağır ekonomik sonuçlarla karşılaşacaklarını söyledi. İran ise bu adımı Amerika Birleşik Devletleri'nin kendi borç krizini örtbas etme çabası olarak tanımladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan lider diplomasisini sürdürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Japonya Başbakanı Sanae Takaichi ile dün telefonda görüştü. Erdoğan görüşmede İran'la Amerika Birleşik Devletleri arasındaki çatışmaların tek çözüm yolunun müzakereler olduğunu vurguladı. Görüşmede Türkiye-Japonya ilişkileri de ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki ülke arasındaki ilişkileri, başta savunma sanayi, yatırım ve ticaret alanları olmak üzere her konuda geliştirmek amacıyla gayret göstermeyi sürdürecek. Vurguladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2011 yılında Somali'ye gerçekleştirdiği tarihi ziyaretin 15. yıl dönümü başkent Mogadişu'da düzenlenen özel etkinlikle anıldı. Programda konuşma yapan Somali Başbakanı Hamza Abdibari, Erdoğan'ın ziyaretinin iki ülke ilişkilerindeki tarihi önemine dikkati çekerek devletimizi yeniden inşa etmek istediğimizde Türkiye yanımızdaydı dedi. Rusya-Ukrayna savaşında insansız hava aracı ve füze saldırıları devam ediyor. Ukrayna'nın başkenti Kiev'e düzenlenen saldırılarda 8 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı. Rusya'nın Belgorod ve Bryansk bölgelerinde ise Ukrayna'dan fırlatılan insansız hava araçları 2 kişinin ölümüne yol açtı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşat Zorlu, Moldova'nın başkenti Kişinev'de resmi temaslarda bulundu. Görüşmelerde siyaset, ekonomi, stratejik ortaklık ve Gagavuzya başlıkları ele alındı. Kürşat Zorlu, Gagavuzya'nın ekonomik ve sosyal kalkınmasına, Moldova ile bağlarının güçlendirilmesine yönelik çalışmalara katkı sunmaya devam edeceğiz dedi. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, ihracatın 8 kat artarak 401 milyar doları geçtiğini söyledi. Ömer Bolat, Ağustos ayında da mal ihracatı toplamının 280 milyar doları bulacağını vurguladı. Kütahya'da açıklama yapan Ömer Bolat, milli gelirin 24 yılda 6 kat büyüdüğüne de dikkat çekti. Yeni eğitim öğretim yılı öncesinde kırtasiye ürünlerine yönelik denetimler artırıldı. Ticaret Bakanlığı 5 gün içerisinde 4000'e yakın işletmeyi mercek altına aldı. Yaklaşık 500.000 ürünü inceledi. İncelemelerde 367 işletmeye idari yaptırım uygulandı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, siber suçlara karşı aralıksız mücadele yürütüldüğünü açıkladı. Buna göre yılın ilk 7 ayında siber suçlara yönelik 3912 operasyon düzenlendi. Konuyla ilgili operasyon kapasitesi önceki yılların aynı dönemine göre 2 kattan fazla arttı. Siber suçlarla mücadele çerçevesinde çevrim içi dolandırıcılığa karşı yapay zeka destekli Dolunay projesi de devreye alınacak. Cumhuriyet Halk Partisi Yüksek Disiplin Kurulu Mahir Polat Başkanlığında toplandı. Toplantıda 80 kişinin disiplin dosyası inceleniyor. İncelenenler arasında daha önce kesin ihraç istemiyle disipline sevk edilen, ancak duruşmaları düzeltiyorum, ancak durumları görüşülmeden CHP'den istifa ederek yeni partiye katılan 9 milletvekiline ait dosyalarda bulunuyor. Kolombiya'daki depremde can kayıpları artıyor. Ülkede 10 gün önce meydana gelen 7,4 büyüklüğündeki deprem nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 312'ye yükseldi. Deprem dolayısıyla 4380 kişi yaralandı. 290 kişiden fazlası hala haber alınamıyor. Spor. Beşiktaş ve Trabzonspor UEFA Avrupa Ligi playoff turunda ilk maçlarına çıkacak. Beşiktaş saat 20'de Litvanya'nın Kaunas Žalgiris takımını ağırlayacak. UEFA Avrupa Ligi playoff karşılaşmaları ilk maçında Trabzonspor'da saat 20'de Macaristan ekibi Fenerbahçe'yi konuk edecek. Haberleri dinlediniz.

0: Efendim TRT Türkü frekansında Türkülerle Gün Ortası programıyla bugün de sizlerleyiz. İzmir Radyosu Yılmaz İpek Stüdyosu'ndan günün bu güzel saatinde güzel İzmir'den selamlıyoruz efendim sizleri. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Programı hazırlayan Özgür Yardımcı Ton Meisterimiz Yusuf Günday ve mikrofon başında ben Leyla Köselerli. Keyifli bir saat geçirmenizi diliyoruz elbette. Bugün yine İzmir Radyosu'nun birbirinden güzel sesleri Hakan Ünal, Asilan Doğan ve Ethem Kaya türküleri sizler için okuyacaklar. Onlara saz üstadlarımız, saz grup şefi bağlamasıyla Halil Demirler, yine bağlamasıyla Murat Tezcan Ün, kavalıyla Halil Çok Yürekli, kabak kemanesiyle Cafer Nazlıbaş ve ritimde Murat Kas eşlik ediyor. Çok güzel bir türküyle açtı programı sevgili Hakan Ünal. Niçin ağlamayayım, niçin gülmeyim dedi. Hoş geldin, merhaba sevgili Hakan.
1: Hoş bulduk. Siz de hoş geldiniz.
0: Çok teşekkür ederim. Bir güzel türkü daha rica ediyoruz. Bu kez hangi türkü
1: yine
0: olacak?
1: Sivas'tan ayrılmıyoruz. İrfani'den alınan Süleyman Yıldız üstadımızın derlediği notayı aldığı güzel bir türküyle açış yaptık. Şimdi yine Yüksel Yıldız'dan alınan Tokuş'tan Erkan Sürben hocamızın derlediği Şah Hatay'a ait bir deyiş seslendirelim. Hı hı. Melüllenme deli gönül diyelim.
0: Dinliyoruz keyifle, buyurunuz.

0: Çok teşekkür ediyoruz. Gönlünüze sağlık. Bu güzel eşlikleri için saz üstadlarına da ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Efendim, Türküler Ligi'nin ortası birbirinden güzel sesleri ağırlıyor demiştik. Şimdi de Asilhan Doğan mikrofon başındaki yerini aldı. Merhaba Asilhan, sen de hoş geldin yayına.
1: Merhaba, hoş bulduk. Kolaylıklar diliyorum.
0: Çok teşekkürler. İki güzel türkü de senin repertuarında görüyorum. Önce nereye gidiyoruz?
1: Önce Konya Akşehir'e gidiyoruz. Bir sabahtan yolum düştü, geline diyeceğiz.
0: Buyurunuz, dinliyoruz.

0: Çok teşekkürler. Gönlünüze sağlık.
1: Biz teşekkür ederiz.
0: Şimdi Asilhan, çok güzel, çok bilinen, hareketli bir türkü var,
1: evet,
0: sırada.
1: Evet, biraz hareketli bir eserimiz var. Şimdi Konya'dan İstanbul'a doğru gidiyoruz. Hı hı. Gemilerde talim var, Bahriyeli yarim var diyeceğiz.

0: Harikasınız. Çok teşekkürler.
1: Biz teşekkür ederiz.
0: Çok güzel bir türküyle ritmimizi yükselttik. Türkülerle gün ortasında saz üstadları sazlarını ayrı ayrı konuşturdu. Her biri ayrı ayrı teşekkür ediyoruz biz de hepsine. Türkülerle gün ortasında şimdi İzmir Radyosu'nun güçlü seslerinden Ethem Kaya mikrofonda. Merhaba Ethem, sen de hoş geldin yayına.
2: Merhabalar, çok teşekkür ederim. Radyoları başlarında bizleri dinleyen tüm dinleyenlerimize de sevgilerimizi, saygılarımızı tekrardan iletmiş olalım.
0: Evet, şimdi ritmimizi yükselttik. Erzincan yöresine gidiyoruz İstanbul'dan, evet. Değil mi ilk olarak?
2: Şimdi evet, Erzincan'a gidiyoruz. Alekber Çiçek'ten alınan çok güzel, çok sevilen bir türkü. Siz mi anons etmek istersiniz?
0: Gönül gel seninle, evet, muhabbet edelim. Araya kimseyi alma sevdiğim diyoruz şimdi de.

0: Gönlünüze sağlık, teşekkür ediyoruz bu güzel türkü için.
1: Evet, biz teşekkür ederiz.
0: Sıradaki türkümüz hangi
1: yine
0: yöreden?
1: Aynı bölgedeyiz, aynı yerdeyiz. Yine aynı ustadan alınan, peş peşe okumak istedim bunu da. Yine Alekber Çiçek'ten alınan çok güzel bir türkü. Nasıl yar diyeyim ben böyle yare?
0: Diyelim. Buyurunuz.

0: Gönlünüze sağlık, teşekkür ediyoruz.
1: Biz teşekkür ederiz.
0: İki güzel türkü dinledik Ethem Kaya'nın sesinden. Efendim şimdi bir küçük ara, üstadlar sazlarının akortlarını gerçekleştirirken bizler sizleri Karabük Safranbolu yöresinden bir türküyle baş başa bırakıyoruz. Şahin Gültekin seslendiriyor. Kaya'dan iner akrep.

0: TRT Türkü.
1: Efendim, birbirinden güzel türkülerin canlı olarak çalınıp söylendiği program Türkülerle Gün Ortası İzmir. İzmir'den Yılmaz İpek Stüdyosu'ndan kaldığı yerden devam ediyor. Şimdi bir kez daha solistlerimizden Hakan Ünal mikrofon başındaki yerini aldı. Hakan, şimdi önce bir uzun hava var değil mi?
2: Evet, Şanlıurfa'ya doğru uzanalım. Hı hı. Dinleyenlerimize de selam olsun. Hı hı. Nur içinde yatsın. Kazancı Bedih'den alınan güzel bir uzun hava. Başıma vurduğunda delettin beni, yaprağı kurumuş çalettin beni diyelim. Hı hı. Yine Urfa'dan da hareketli bir eserle anons edersiniz. Evet,
1: evet, Arapatı gibi sallar başını, ne söyledin yıktın hilal kaşınıyla devam edecek, evet, sonrasında da. Buyurunuz.

Bu kaldı hasretimiz kıyamete kadar ağlarım. Bu kaldı hasretimiz kıyamete kadar.

0: Açılışında yol gösteren bağlamasıyla Murat Tezcan Ün ve Kavalı'yla Halil Çok Yürekli'ye de ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Hakan Ünal'dan dinledik bu iki güzel türküyü. Efendim şimdi bir kez daha Asilhan Doğan mikrofon başındaki yerini alıyor. Hafız Osman Öğe'den alınan Elazığ yöresinden bir türkü seslendirecek sevgili Asilhan. Anonsunu da senden rica edelim o zaman.
1: Sinemde bir tutuşmuş, yanmış ocağı olaydı diyeceğiz.
0: Buyurunuz efendim.

0: Çok teşekkür ediyoruz sevgili Asilhan Doğan'a ve saz üstadlarına elbette. Efendim türkülerle gün ortasında şimdi bir Karadeniz havası alacağız.
1: Evet, Trabzon'a gidiyoruz.
0: Evet.
1: Sizden dinle.
0: Merhum Volkan konağın Mehmet Alan'dan derlediği Maçka yöresinden çok güzel bilinen bir türkü. Anam beni, vay beni diyoruz şimdi de.

Efendim bugün de türkülerle gün ortasında bizler için ayrılan sürenin sonuna geliyoruz yavaş yavaş. Bugün Hakan Ünal, Asilhan Doğan, Ethem Kaya sizler için seslendirdiler birbirinden güzel türkülerimizi. Onlara Halil Demirler, Murat Tezcan Ün, Halil Çok Yürekli, Cafer Nazlıbaş ve Murat Kas eşlik etti. Programı Özgür Yardımcı hazırladı. Ton Meister'imiz Yusuf Günday ile birlikte ben Leyla Köselerli. Yarın yeniden buluşuncaya dek hoşça kalın, türkülerle kalın.

dinleyenlerimiz, programımız Bizim Eller başladı. Bugün de huzurlarınızdayız. Türkülerimizle huzurlarınızdayız. Güzel bir gün diliyoruz size. Huzurlu bir gün diliyoruz ve türkülerimizi size ulaştırmaya başlıyoruz birazdan sevgili dinleyenlerimiz. Programı Cihat Kalpar hazırladı. Teknik yönetimde Emre Fidan var. Spikeriniz ben Hande Zeynep Şengül. Halaylarla başlatalım programı, Nihal Koca'nın söyleyeceği. Hoş geldiniz.

0: TRT Türkü.
1: Sevgili dinleyenlerimiz, TRT Erzurum Radyosu'ndan sunuyoruz türkülerimizi. Bu kez Erdal Küçükkaya'ya kulak veriyoruz. Sözleri Aşık Davut Sulari'ye ait olan türküde. Yar senin derdinden derbeder oldum, derdi derunumu sor da sonra git.

Bu deyişin ardından Reyhan Ediş'ten bir Erzurum türküsü dinleteceğiz size. Mehmet Şaban Ataman'dan alınan bir türkü. Değirmen başında vurdular beni. Bu türküyle biraz hüzünlendirelim sizi.

0: TRT Türkü.
1: Sevgili siz dinleyenlerimiz, Aşık Veysel'den alınan Muzaffer Sarısöze'nin derlediği bir Sivas türküsü Kubilay Dökmetaş yorumuyla dinletiyoruz size. Seher'de ağlayan bülbül.

Bir Sivas türküsü daha sevgili dinleyenlerimiz. Hep birlikte dinleyelim bu güzel türküyü de. Şerife Hatun seslendiriyor. Başı pare pare dumanlı dağlar.

0: TRT Türkü.
1: Vücudum şehrini seyran eylerken sevgili dinleyenlerimiz Sibel Güzel sizin için seslendiriyor.

Sevgili dinleyenlerimiz, saatimiz 13.37'yi gösteriyor. Biz yine bir türkü dinletiyoruz size. Deli Gönül Feryat Etme Boşuna, Sabahat Aslan seslendiriyor bu türküyü.

Yine türkülerle hüzünlenmeye devam ediyoruz. Mihrican mı değdi, gülün mü soldu? Gel ağlama garip bülbül ağlama. Yozgat türküsü Muzaffer Sarı Sözen'in derlediği Nida Ateş seslendiriyor.

Yanı başımızdaki Bayburt'u uğramadan olmaz sevgili dinleyenlerimiz. Oradan da bir türkü yayınlayalım sizin için. Okan Murat Öztürk'ün sesinden. Giderim yolum dağdır.

Bugün de türkülerle, türkülerimizle yol aldık sevgili dinleyenlerimiz. Onlar bize eşlik etti, biz onlara eşlik ettik. Şimdilik veda ediyoruz size. Yarın yine aynı saatte huzurlarınızda olacağız. Cihat Kalpar hazırlamıştı programı. Teknik yönetimde Emre Fidan vardı. Spikeriniz ben Hande Zeynep Şengül. Son türküyü Devrim Kaya söylüyor. Arda Boyları. Hoşçakalın.

0: De Erzurum Radyosu sundu.
1: Bizim Eller.

0: Saat 14.
1: Haberler.
0: İyi günler, ben Arzu Meliye. TRT'nin de iletişim paydaşı olduğu Türkiye'nin ilk denizcilik odaklı teknoloji festivali Teknofest Mavi Vatan 2026 kapılarını açtı. Kocaeli Gölcük Tersanesi Komutanlığı'ndaki festival 23 Ağustos'a kadar ziyaretçilerini ağırlayacak. Festivalde birçok savunma sanayi ürünü ilk kez yer alacak. Aselsan tarafından geliştirilen Aselboy, Türkiye'nin denizaltı savunma harbi kabiliyetini güçlendirecek. TF-2004 uzun menzilli hava savunma sistemi taşıyacak. Aselsan Genel Müdürü Ahmet Akyol, Teknofest Mavi Vatan'da TRT Haber'in konuğu olduğu kılıç ve derin gözün kabiliyetlerini anlattı. Ankara'da insan ticaretiyle ilgili yürütülen

0: Buraya alınacak.
1: Alihan Kuriş çıkar amaçlı suç örgütü soruşturması çok yönlü ve titizlikle sürüyor. Son olarak Kuriş'in hissedarı olduğu gıda şirketinde sigortalı olarak çalışan bir kişinin telefon hattını kullandığı tespit edildi. Kuriş savcılık sorgusunda bu hattan bahsetmemişti. Başsavcılık Kuriş için gizlilik tedbirleri kapsamında hareket etmiş değerlendirmesinde bulundu. Milli Savunma Bakanlığı'ndan İsrail'in Suriye'ye yönelik saldırısına sert tepki geldi. Bakanlık sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, İsrail'in komşu ülkelere askeri müdahalesinin kabul edilebilir olduğu algısına müsaade edilmemeli dedi. Türkiye'nin Suriye desteğinin devam edeceği vurgulandı. Bakanlık, İsrail'in Suriye'de hedef aldığı hava üssünde Türk askeri heyetinin bulunmadığını da açıkladı. Netanyahu'nun bölgede istikrarı bozan politikaları İsrail'de de eleştirilmeye başlandı. Kişisel siyasi çıkarları uğruna ülkenin güvenliğini tehlikeye attığı belirtiliyor. Eski İsrail Başbakanı Barak, Suriye'ye yönelik saldırıyı sorumsuzluk olarak nitelendirdi. Eski Genelkurmay Başkan Yardımcısı Golan ise küstahça ve tehlikeli ifadelerini kullandı. CHP Yüksek Disiplin Kurulu bugün Mahir Polat Başkanlığı'nda toplandı. Kurul 80 kişinin disiplin dosyasını inceliyor. Kurulun bazı isimler hakkında ihraç kararı vermesi bekleniyor. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, sağlık çalışanlarının çocukları için hastanelerde kreş ve anaokulu kuracaklarını söyledi. Çocuklara 24 saat hizmet sunacak kreşlerin 7'sinin yapana bu yıl başlıyoruz dedi. Burdur'da konuşan Bakan Memişoğlu vatandaşlara sağlıklı toplum çağrısı yaptı. İstanbul Zeytinburnu açıklarında Marshall Adaları bayraklı bir gemide rahatsızlanan 4 mürettebat hastaneye kaldırıldı. Zehirlenme şüphesiyle tedavi altına alınan personelin durumunun iyi olduğu öğrenildi. Spor. Beşiktaş ve Trabzonspor UEFA Avrupa Ligi playoff turunda ilk maçlarını çıkacak. Siyah beyaz ekip saat 20'de Zalgiris'i ağırlayacak. Karadeniz ekibi ise aynı saatte Ferencvaros'u konuk edecek. Haberleri sunduk.

TRT Türkü Anadolu Kuşağı'nda TRT GAP Diyarbakır Radyosu yapımı Türkü Diyarı programına sanatçımız Belkıs Akkale'nin seslendirdiği Yüksel Yıldız'dan alınan Sivas Kangal'a ait Dost Bağ'ın Meyveleri Erişti. Ayva Benim, Turunç Benim, Nar Benim adlı türküyle başladık sevgili dinleyicilerimiz. Ülkemizin dört bir yanından seçtiğimiz türküler eşliğinde sizlerle beraber olmanın sevinci ve mutluluğu içindeyiz. Türkülerle kurduğumuz dostluk köprümüzde sizleri de bekliyoruz. Programı yapımcımız Doğan Akyıldız hazırladı. Teknik yönetimde Mahmut Bayhan, Uğur Ekmekçi, sunucunuz ben Derya Can. Diyarbakır'dan kucak dolusu sevgi ve saygılarımızı gönderiyoruz sizlere. Hacı Taşan'la Salman Çoker'in birlikte TRT repertuarına kazandırdığı Kırıkkale türküsünü sanatçımız Ahmet Sezgin söylüyor. Allı turnam bizim ele varırsan, şeker söyle, kaymak söyle, bal söyle. Eğer bize sual eden olursa, boynu bükük, benzi soluk, yar söyle.

İnanç turizminin önemli merkezlerinden biri olan Hazreti İbrahim'in doğduğu, Hazreti Eyüp, Hazreti Elyasa ve Hazreti Şuayb peygamberlerin yaşadığı rivayet edilen Şanlıurfa ili, manevi atmosferiyle Ağustos ayının sıcaklığıyla her geleni kucaklamaya devam ediyor. Muzaffer Sarı Sözen'in derleyip notaya aldığı Şanlıurfa türkümüze sanatçı Burçin sesi ve yorumuyla renk katacak. Urfa'nın etrafı dumanlı dağlar, ciğerim yanıyor yar gözlerim ağlar, benim zalım derdim cihanı dağlar, gezme ceylan bu dağlarda seni avlarlar, anandan babandan yardan ayrı koyarlar.

Sanatçımız Ahmet Tuzlu, Kerkük yöresine ait bir türküyle beraberliğimize ortak olacak. Türkümüzü Hida Tüfekçi, Abdurrahman Kızılay'dan derleyip notaya almış. Altın hızma mülayim, seni haktan dileyim. Yaz günü Temmuz'da sen terle ben sileyim.

Şanlıurfa'dan seçtiğimiz bir diğer türküyle programımız devam ediyor sevgili türkü dostları. Sanatçılar Hakan Kumru'yla Necip Yılgın ikilisi.

Sadık Doğanay'dan alınan Sevilen Tokat Zili türküsünü halk müziğinin güçlü seslerinden biri olan sanatçımız Can Etil'i seslendiriyor. İzzetli hürmetli bilirim seni, elin ele yolu düş gelir böyle. Kişi sevdiğini tenhada bulsa, dostun dosta huyu hoş gelir böyle.

Sanatçımız Ahmet Turan Şan'ı, arşiv kayıtlarımızda yer alan Bedirhan Kırmızı'dan alınan Şanlıurfa türküsünde dinliyoruz şimdi de. Eyvana gel eyvana, aşığım ben de sana.

TRT GAP Diyarbakır Radyosu Türkü Diyarı programındasınız sevgili türküseverler. Kenan Tuna'nın Abdurrahman Kızılay'dan notaya aldığı Kerkük yöremize ait türküde sanatçımız Hüsamettin Subaşı sizlerle olacak. Giderem yolum dağdı, gör ne meyveli bağdır.

Halay tarzındaki türkülerden oluşan Türkü Demet'inde sanatçımız Serpil Efe bizlerle olacak. Gelin bu türkülerimize bildiğimiz kadarıyla beraber eşlik edelim.

Şimdi sizleri Diyarbakır'ımıza misafir ediyoruz sevgili türküseverler. Sanatçımız Kubilay Dökmetaş söylüyor. Odasına vardım, olur mu böyle?

programımızın daha sonuna geldik sevgili dinleyicilerimiz. Kimi zaman bir sevdayı, kimi zaman bir hasreti, kimi zaman da yıllar öncesinden kalmış bir hatırayı türkülerimizle yeniden yaşadık. Yapımcımız Doğan Akyıldız, teknik yönetimde Uğur Ekmekçi, Mahmut Bayhan, sunucunuz ben Derya Can. Hepinize sağlıklı mutlu günler diliyoruz. Burhan Çoçan, Ağrı bizim ilimiz diyerek huzurlarınızdan ayrılıyoruz. Esen kalın, TRT Türkü'de türkülerle kalın.

Karadeniz'den. Sesimizi ulaştırabildiğimiz herkese güzellikler dileyerek başlıyoruz yine yepyeni bir Karadeniz'den programına daha. Yiğit Yavuz hazırladı sizler için programımızı. Teknik yönetmenimiz Rıza Kağan Yıldırım, mikrofonda Seza Turgut var. Yaklaşık bir saat boyunca yine birbirinden güzel türküler eşliğinde sizlerle olacağız. İlk eserimizi Zara'nın sesinden seçtik. Yöremiz Gümüşhane, Zerdali çiçek açtı, bir daha var açacak. Güzeller buradan geçti, var mı daha geçecek diyoruz.

Sevgili dinleyicilerimiz, Gülcan Kaya'yı dinliyoruz şimdi de. Yöremiz Edirne. Keten gömlek giyer evlat teninden nazik, ak kolun sıkmış yârim altın bilezik.

Gökyüzünde bölük bölük turnalar. Nerededir meskeniniz, eliniz? Aşık Musa Aslan'dan alınan eseri dinliyoruz Şerife Hatun'un sesinden.

Ömer Akpınar'dan alınan Giresun Görele türküsünü dinledik sevgili dinleyicilerimiz. Koyunun kuzuladı dedi Sibel Güzel. Beraberliğimiz devam ediyor. TRT Trabzon Radyosu'ndasınız. 15-18 saatimiz. Çimen İlter'i dinliyoruz şimdi de. Bindim atın birine, geçtim Urum eline.

Ak bakraçlar susuz kaldı, büyük evler ıssız kaldı. Sinop yöresinden güzel bir eser, Remziye Güven'den alınan Erol Köker'in sesinden dinleyeceğiz.

Saatimiz 15.24'ü gösteriyor sevgili dinleyicilerimiz. Beraberliğimiz sürüyor. Karadeniz'den programının bu dakikalarında da bir Rize Ardeşen türküsüyle İbrahim Can geliyor mikrofona. Bu dere akma inan, ne olur bakma inan, adam adamı yer mi sevdalık yapma inan.

Faruk Yılmaz'ın sesinden dinledik bu güzel Rumeli türküsünü de değerli dinleyenler. Rodop Dağları Bre Pakizem çiçek döşeli dedi sanatçı. Şimdi de Hasan Sözleri'nin sesinden bir güzel esere yol verelim. Kires çiçek açayı.

korktum duyarlar beni, korktum duyarlar beni. Alt taraftan dolaştım, alt taraftan dolaştım, can canım canım, alt taraftan dolaştım.

0: Karamişun altisel, karamişun altisel, işlerimiz hep mesel, işlerimiz hep mesel, can can canım canım, işlerimiz hep mesel, işlerimiz hep mesel. İnşallah içimize, İnşallah içimize bir serin rüzgar eser, bir serin rüzgar eser, can can canım canım, bir serin rüzgar eser, bir serin rüzgar eser.
1: Al yeşil dökün anneler mezar taşıma, gelen ağlar, giden ağlar, ah bu genç yaşıma. Bedirhan Kırmızı'dan alınan Şanlıurfa yöresi türküsünü dinliyoruz şimdi de. Semra Bağcı bizlerle.

Aya bak hele aya, bir tarafı silinmiş, bu zavallı gönlümün açan çiçeği solmuş. Onay Şahin'i dinliyoruz şimdi de.

Hacı Taşan'ın sesinden harikulade bir bozluğa paylaştık Kırşehir yöresinden. Başında pare pare karın var senin. Şimdi de Zinet Sönmez söyleyecek. Çayırlardan aşağı

Geldik bir Karadeniz'den programının daha sonuna sevgili dinleyicilerimiz. Niyazi Koyuncu'nun sesinden dinleyeceğimiz eserle bugün de huzurlarınızdan ayrılıyoruz. Programımızı Yiğit Yavuz hazırladı. Rıza Kaan Yıldırım teknik yönetmenimizdi. Seza Turgut sundu. Yeniden birlikte olmak dileğiyle esen kalın.

0: Saat 16.
1: Haberler.
0: İyi günler, ben Arzu Meliye. Türkiye'nin ilk denizcilik odaklı teknoloji festivali Teknofest Mavi Vatan 2026 başladı. TRT'nin iletişim paydaşı olduğu festivalin açılışında Teknofest Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Mavi Vatan'ın önemine dikkat çekti. Bayraktar, Mavi Vatan'ın tek bir damlasından asla vazgeçmeyiz dedi. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, gençlerin yerli ve milli savunma sanayi teknolojilerine yönelik projelerinin önemini vurguladı. Teknofest kuşağının ortaya koyduğu heyecan, Türkiye'nin aydınlık yarınlarına dair inancımızı daha da güçlendirmektedir dedi. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Teknofest Mavi Vatan 2026'da hitap etti.

Ankara'da insan ticaretiyle ilgili yürütülen iki soruşturmada 49 şüpheli yakalandı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, insan ticaretinden para kazananlara göz bebeğimiz, başkentimiz Ankara'da rahat hareket edebilecekleri hiçbir alan bırakmayacağız, dedi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, siber suçlara karşı 7/24 mücadele yürütüldüğünü açıkladı. Yılın ilk 7 ayında 3912 operasyon düzenlendi. Operasyon kapasitesi önceki yılların aynı dönemine göre 2 kattan fazla arttı. Çevrim içi dolandırıcılığa karşı yapay zeka destekli Dolunay projesi de devreye alınacak. Alihan Kuriş çıkar amaçlı suç örgütü soruşturması çok yönlü ve titizlikle sürüyor. Son olarak Kuriş'in hissedarı olduğu gıda şirketinde sigortalı olarak çalışan bir kişinin telefon hattını kullandığı tespit edildi. Kuriş savcılık sorgusunda bu hattan bahsetmemişti. Başsavcılık Kuriş için gizlilik tedbirleri kapsamında hareket etmiş değerlendirmesinde bulundu. Milli Savunma Bakanlığı'ndan İsrail'in Suriye'ye yönelik saldırısına sert tepki geldi. Bakanlık sözcüsü Tuamiral Zeki Aktürk, İsrail'in komşu ülkelere askeri müdahale

Golan'sa küstahça ve tehlikeli ifadeleri kullandı. CHP Yüksek Disiplin Kurulu bugün Mahir Polat Başkanlığı'nda toplandı. Kurul 80 kişinin disiplin dosyasını inceliyor. Kurulun bazı isimler hakkında ihraç kararı vermesi bekleniyor. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, sağlık çalışanlarının çocukları için hastanelerde kreş ve anaokulu kuracaklarını söyledi. Çocuklara 24 saat hizmet sunacak kreşlerin 7'sinin yapımına bu yıl başlıyoruz dedi. Burdur'da konuşan Bakan Memişoğlu, vatandaşlara sağlıklı toplum çağrısı yaptı. Uğradığı bıçaklı saldırıda yaralanan Yeni Parti Gaziantep Milletvekili Melih Meriç'in tedavisi sürüyor. Ameliyat edilen Meriç'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Yükseköğretim Kurumları sınavında bu yıl dikkat çeken bir tablo ortaya çıktı. Yaklaşık 49 bin üniversite mezunu yeniden bir bölüm kazandı. Böylece bu adaylar ikinci kez üniversiteli oldu. Sınavı sonucu tercih eden yaklaşık 1 milyon 280 bin adayın 731 bine yakını üniversiteye yerleşti. Spor. Beşiktaş ve Trabzonspor UEFA Avrupa Ligi playoff turunda ilk maçlarına çıkacak. Siyah beyaz ekip saat 20'de Zalgiris'i ağırlayacak. Karadeniz ekibi ise aynı saatte Ferencvaros'u konuk edecek. Haberleri sunduk.

Merhaba sevgili dinleyenlerimiz, TRT Antalya Radyosu'ndan canlı olarak sunduğumuz Akdeniz'in Renkleri programı başlıyor. Kimi zaman gönüllere dokunan, kimi zaman neşelendiren, bizi biz yapan türkülerimizle yaklaşık bir saat boyunca sizinle olacağız. Şimdi size ekibimizi tanıtalım. Programı hazırlayan Volkan Karaman, teknik yönetimde Ersel Ünler ve mikrofonda ben spikeriniz Ayşen Merve Temiz. Antalya'dan TRT Antalya Radyosu'ndan tüm türkü dostlarımıza sevgi ve selamlarımızı iletiyor. Keyifli bir akşam geçirmenizi diliyoruz. Sizin için seçtiğimiz birbirinden güzel türkülerle buluşmak için hazırsanız başlıyoruz. İlk türkümüzü sanatçımız Sevcan Orhan seslendirecek. Yozgat yöresinden Oğlanın Adı Ömer.

0: TRT Türkü.
1: Sevgili dinleyiciler, Denizli yöresine ait bir türküyle devam edelim. Yeşim Dağlı seslendiriyor Denizli'nin Adım Adım Yolları.

Sevgili dinleyiciler, sıradaki türkümüzü Mehmet Demirtaş'tan dinliyoruz. Kırıkkale yöresinden çekirgeyi sürüverdim yazıya.

0: TRT Türkü.
1: Sevgili dinleyiciler, Mardin yöresine ait bir türküyle devam ediyoruz. Türkü seslendiriyor, Bir Tel Çektim Mardin'den.

Sevgili dinleyiciler, bugünkü son türkümüzü Özlem Özdemir seslendirecek. Kırşehir yöresinden Kibar Kızın Saçları Sallanıyor.

ezgilerden süzülüp notalara dökülen birbirinden güzel türkülerle bezlediğimiz Akdeniz'in Renkleri programının bugünlük sonuna geldik. Bizler yapımda Volkan Karaman, teknik yönetimde Ersel Üner ve mikrofonda ben spikeriniz Ayşen Merve Temiz. Yarın yine aynı saatte buluşmak dileğiyle hoşça kalın, sağlıcakla kalın.

TRT Çukurova Radyosu sunar. Çukurova'dan.

Sevgili dinleyiciler, bu akşam da Toroslar'ın eteğinden, Akdeniz'in incisi Mersin'den buram buram kekik ve Akdeniz kokan esintileri size ulaştırmak için mikrofonlarımızın başına geçtik. TRT Çukurova Radyosu'nun sizin için hazırlamış olduğu Çukurova'dan programına hoş geldiniz. Değerli dinleyenler, programı Murat Balsızan hazırladı. Teknik yönetimde Zafer Arzum sesimize ulaştırıyor. Ben de Muhammed Kalem. Hepinize sağlıklı, mutlu, güzel bir gün diliyoruz. Programın ilk türküsünü Nazlı Öksüz'den dinliyoruz. Mersin yöresinden bir türkü. Yayla yollarında göç kater kater. Eşinden ayrılmış bir palaz öter. Ötme palaz ötme, seni tutarlar, tutarlar, dar kafese katarlar.

TRT Türkü. Değerli dinleyenler, şimdi de programımızda İcra Lakkaplı'nı Bir Kerkük türküsüyle dinliyoruz. Değirmenci.

Sayın dinleyenler, saatler 17.12'yi gösteriyor. Programımızda Hakan Ünal'ın söylediği bir Kerkük türküsüyle devam ediyor. Güzele bak güzele.

0: TRT Türkü.
1: Sayın dinleyenler, programımızda şimdi de Tülay Örten'i bir Azerbaycan türküsüyle dinliyoruz. Arakçının bendedir ceylan, sermişem çemendedir ceylan. Alem gözele dönse ceylan, benim gözüm sendedir.

0: Çukurova'dan devam ediyor.
1: Faruk Yılmaz'ı Mustafa Kemal'den derlediği bir türküyle dinliyoruz. Gidene bak gidene, gidip dönmeyene. Nasıl gönül vereyim kendini bilmeyene.

Değerli dinleyenler, saatlerimiz 17.32'yi gösteriyor ve programımızda Zeynep Başkan'ın söylediği bir türküyle devam ediyor. Yüksek dağlara kar var güzelim, daha demem ki yar var tatlıyım.

Muzaffer Sarı Sözen'in Mehmet Hulusi Koçer'den derlediği Ankara yöresinden bir türküyü Mehmet Demirtaş okuyor. Güvercin uçuverdi.

Sayın dinleyenler, programımızda Murat Aldemir'i Trabzon yöresinden bir türküyle dinledik. Şimdi ise Arzu Akça'yı dinliyoruz. Aşağıdan gelir Türkmen koyunu, Selvi'ye benzettim yarın boyunu.

Amanın amanına yandım. Tridine tridine bandım. Bedava mı sandın, para verdim aldım. Tridine tridine bandım. Amanın amanına yandım. Tridine tridine bandım. Bedava mı sandın, para verdim aldım. Tridine tridine bandım.

Amanını yandım. Tridine tridine bandım. Bedava mı sandın? Para verdim aldım. Tridine tridine bandım. Amanını amanını.

0: ananı abananı yandım. Tridine tridine bandım, bedava mı sandın, para verdim aldım. Tridine tridine bandım, amanını amanını yandım. Tridine tridine bandım, bedava mı sandın, para verdim aldım. Tridine tridine bandım, amanını amanını amanını yandım. Tridine tridine bandım, bedava mı sandın, para verdim aldım. Tridine tridine bandım, amanını amanını yandım. Tridine tridine bandım, bedava mı sandın, para verdim aldım. Tridine tridine bandım.
1: Sayın dinleyenler, saatler 17.52 gösteriyor ve programımızda Hale Gür'ün söylediği bir türküyle devam ediyor. Elindedir bağlama.

Değerli dinleyenler, bugünlük de Çukurova'dan programının sonuna geldik. Bugün programı Murat Balsızan hazırladı. Teknik yönetimde Zafer Arzum sesimizi ulaştırdı. Ben de Muhammed Kalem. Hepinize sağlıklı, mutlu, güzel bir gün diliyoruz. Hoşça kalın, TRT Türkü'de kalın.

TRT Çukurova Radyosu sundu. Çukurova'dan.

0: Saat 18.
1: Haberler.
0: Haberleri veriyoruz. Ben Biroğlu Reçber. Milli Savunma Bakanlığı'ndan İsrail'in Suriye'ye yönelik saldırısına sert tepki geldi. Bakanlık sözcüsü Tuamiral Zeki Aktürk, İsrail'in komşu ülkeler askeri müdahalesinin kabul edilebilir olduğu algısına müsaade edilmemeli dedi. Türkiye'nin Suriye desteğinin devam edeceği vurgulandı. Bakanlık, İsrail'in Suriye'de hedef aldığı hava üssünde Türk askeri heyetinin bulunmadığını da açıkladı. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, soykırım Netanyahu'nun Türkiye'ye ve Suriye'ye yönelik tehdit sözlerine sert tepki gösterdi. Devletimizin bekası ve milletimizin selameti için yapamayacağımız şey yok dedi. Duran, Türkiye'nin serin kanlı ve kudretli bir ülke olduğunu söyledi. Netanyahu'nun kanlı oyunlarını Türkiye'nin barışçıl dış politikasının bozacağını belirtti. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır ve Suudi Arabistanlı mevkidaşlarıyla telefonla görüştü. Bölgesel gelişmelerin ele alındığı görüşmelerde Gazze, Suriye ve Hürmüz Boğazı'ndaki son durum detaylı olarak değerlendirildi. Hakan Fidan, bölgemizde barış ve refah isteyen üç kardeş ülke olarak işbirliğimizi ve eşgüdümümüzü her alanda güçlendirmeye devam edeceğiz mesajını verdi. İsrail ateşkese rağmen Gazze şeridinde saldırılarına devam ediyor. Türkiye, Mısır ve Katar, arabulucu ülkeler olarak İsrail'in devam eden saldırılarına güçlü bir şekilde kınadı. Açıklamada İsrail ateşkes anlaşmasındaki tüm yükümlülüklere uymalı mesajı verildi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, küresel belirsizlik ortamına dikkati çekti. Türkiye'nin ekonomi politikalarının sonuçlarını almaya devam ettiğini belirtti. Enflasyonla mücadelenin öncelik olmayı sürdüreceğini ifade eden Yılmaz, çok daha güçlü şekilde fiyat istikrarını sağlayacağız dedi. Yılmaz, Eskişehir'de ekonomi istişare toplantısında konuştu. Mavi Vatan'ın caydırıcı gücü ve yerli savunma teknolojileri Teknofest'te buluştu. Türkiye'nin ilk denizcilik odaklı teknoloji festivali Teknofest Mavi Vatan 2026 Gölcük'te başladı. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Teknofest Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, festivalde yerli ve milli teknolojilerin vatan savunmasındaki önemine dikkat çekti. TRT'nin iletişim

paydaşı olduğu festival 23 Ağustos'a kadar ziyaret edilebilecek. Uğradığı bıçaklı saldırıda yaralanan yeni parti Gaziantep Milletvekili Melih Meriç'in tedavisi sürüyor. Ameliyat edilen Meriç'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Giresun'daki selde araçla akıntıya kapılarak hayatını kaybeden 16 yaşındaki Abdullah Hakkıoğlu'nun cenazesi Keşap ilçesinde toprağa verildi. Trabzon'da denizde bulunan bir cesedin ise aynı araçta kaybolan Mehmet Akkaya'ya ait olup olmadığının tespiti için otopsi yapılacak. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran'la müzakerelerin bir noktada yeniden başlayabileceğini söyledi. Ancak aynı gün Tahran'a karşı eşi görülmemiş ölçekte ekonomik bir savaş ve izolasyon ilan ettiğini duyurdu. İran'a destek veren ülkelere de tehditte bulundu. İran ise bu adımı ABD'nin kendi borç krizini örtbas etme çabası olarak tanımladı. Gazze şeridinde katil İsrail ateşkesi ihlal ediyor. Katledilen Filistinlilerin sayısı giderek artıyor. Soykırımcı İsrail'in katlettiği 50 Filistinlinin cenazesi yaklaşık 3 yıl sonra enkazdan çıkarılabildi. Soykırımcı İsrail unsurlarının Batı Şeria'daki baskınları ve saldırıları da sürdü.

Değerli dinleyiciler, TRT Türkü frekansında Bir Türkü Sözlüğü yolculuğuna daha hepiniz hoş geldiniz. Bugün sözlüğümüzün sayfalarını, türkülerimizin o en renkli, en canlı kelimelerinden birine, Elvan'a ayırıyoruz. Elvan, Arapça kökenli bir kelime olup renkler anlamına gelir. Ama ozanlarımızın dilinde o sadece bir renk tanımı değil, baharın müjdecisi, çiçeğin tazeliği, sevdanın binbir hali demektir. Türkülerimizde elvan elvan denildiğinde gözümüzün önünde bir anda rengarenk açan çiçekler, dağların doğal güzelliği ve hayatın bereketi canlanır. Elvan, doğanın bize sunduğu zenginliği ve hayatın tek düze olmadığını, aksine her anın ayrı bir renge sahip olduğunu da hatırlatır. Ozanlar elvan kelimesini kullanarak gönüldeki hisleri somutlaştırır, sevdayı, doğayı ve güzelliği bir tablo gibi dinleyicinin zihnine işler. Şimdi sizi bu rengarenk duygulara ortak olmaya, Aşık Süleyman Fahri'nin hepimizin ezbere bildiği sevilen eserlerine ortak olmaya davet ediyoruz. Mükerrem Kemertaş seslendiriyor. Zeynep, bu güzellik var mı soyunda? Elvan elvan güller biter bağında. Arife gününde, bayram ayında.

0: Programı hazırlayan Esra Eren, ses kayıtta Haldun Göktaş ve ben Leyla Köselerdi. Türkü sözlü sona erdi.
1: Türkü sözlüğü.

0: Türkü Akşamı.
1: Sevgili radyo dinleyenleri merhaba, mutlu, keyifli, huzurlu bir akşam dileyerek Ankara Radyosu'ndan Türkü Akşamı'na başlıyoruz. Canlı sunuyoruz programı, hoş geldiniz, sefa getirdiniz. İrem Çetinkol hazırladı programı, Berkay Bigeç teknik yönetmenimiz, mikrofonda ben Mustafa Yalın. Keyifli bir beraberlik olmasını diliyoruz bu akşamki programın. Takvim 20 Ağustos 2026 günlerden Perşembe'yi gösteriyor. Önümüzde bir iş günü kaldı. Hafta içi mesai yapanlar için yavaş yavaş yorgunluk da üzerimizde birikmeye başladım. Hep yaptığımız gibi ikram edeceğimiz türkülerle o yorgunluğu hafifletmeye çalışacağız. Gül Beyaz seslendirecek programın ilk türküsünü bu murad ile. Oynayın kız oynayın, durmanın ne kârı var?

kemençene yaymışsın. Gökte yıldız aymışsın da kemençene yaymışsın. Alsam seni elime, baksam çalayım mısın? Alsam seni elime, baksam çalayım mısın?

Burdur Yeşilova'ya gidiyoruz. Salih Urhan Osman Uysal'dan almış Erol Köker'in söyleyeceği türkü. Suya gider al yazmalı bir gelin, al yazmada oyaların beş midir?

Yöremiz bu kez Antalya badem ağacı. Efe Savaş Sargın, Osman Zeki Akça ve Tahir Sargın'dan almış, Nimet Bülbül söylüyor. Osman'ımın tesbihi var mercandan.

Sanatçılarımızdan türküler dinledik değerli dinleyiciler. Tuğrul Şen'in seslendireceği Ordu türküsüyle devam ediyoruz. Ali Rıza Gündoğdu Nevzat Kılıç'tan almış türküyü. Fındık toplayın kızlar, fındık dalda kalmasın. İyi toplayın kızlar, Başakçı.

Şerife Hatun seslendirecek. Sıradaki türküyü değerli radyo dinleyenleri, Semra Öztürk ve Aşık Mahrumi'den birer türkü dinlemiştik az önce. Erzincan Kemaliye'ye gidiyoruz. Süleyman Hatun kaynaklık etmiş türkümüze. Meşenin tepesinden nişan alırım nişan.

18.49'u göstermeye başladı saatimiz değerli radyo dinleyenleri. Muammer Ketencioğlu seslendirecek. Dinleyeceğimiz Antalya türküsünü testi doldurdum çaydan, gülü kopardım daldan.

Tuğrul Şan seslendirecek. Düzeltiyorum efendim. Münevver Özdemir seslendirecek dinleyeceğimiz türkü. Tokat yöresine gidiyoruz. Şinasi Özkan Ufuk Güneşen'den almış türkümüzü. Topçam yaylası düz yıldızı ışılar. Tevfiği vurdular kanlar fışılar.

Hasan Özel'den dinleyeceğiz. Tarsuslu Ferhunde Varlık'tan alınan türkü. Türkü akşamı Ankara Radyosu'ndan devam ediyor. Ceyhan Köprüsü Taş'tan, Gözüm Görülmez Yaş'tan.

Reyhan İdiş seslendirecek bu kez dinleyeceğimiz türküyü değerli radyo dinleyenleri. Van Erciş yöresine gidiyoruz. Hüsamettin Subaşı Mustafa Dokumacı'dan almış. Yeri yeri durnam gar geldi, dar sokaktan yar geldi.

Sınırlarımızın dışından bir türkü var bu kez. Türkmenistan'a gidiyoruz. İrfan Gürdal seslendirecek. 18 aşın at bindim, attan armanım kalmadı. Beyler Turan, toylar tuttu, tuttum armanım kalmadı.

Gülşen Kutlu'dan armağan ettik size türküyü değerli radyo dinleyenleri. Hakan Ünal demiştik ama kusurumuza bakmayın, benim bir yanlışlığım eseri. Böyle bir durum yaşandı. Mehmet Demirtaş'la devam edeceğiz. Kastamonu Tosya'dan bir

Denizli'ye gidiyoruz. Özel Gönlüm'ün kaynaklık ettiği türküyü yörenin sanatçılarından Yeşim Dağlı Şahin seslendirecek. Tellidir yavrum, tellidir, Denizli'nin horozları benlidir.

Zafer Albayrak seslendirdi türkümüzü. Nursaç Doğan Işık'la Karadeniz'e gidiyoruz. Volkan Konağ'ın derlediği bir türküyü dinleyeceğiz. Sanatçıdan rahmetle yad ediyoruz. Olmadı deduğumuz, oldi demeduğumuz, haramdır bize yarum, bu bizim yeduğumuz.

Veda vakti geldi, çattı yine. Değerli radyo dinleyenlerim, Ankara Radyosu'ndan canlı sunduk Türkü Akşamı programını. İrem Çetinkol hazırlamıştı programı. Berkay Bigeç teknik yönetmenimizdi. Mikrofonda ben Mustafa Yalın vardım. İzzet Altınmeşe seslendirecek programın kapanış türküsünü. Kars Sarıkamış'a gidiyoruz. İçinde bulunduğumuz şu sıcak havadan Sarıkamış'ın Kars'ın o serin havasıyla ferahlamak için. Sarıkamış yaylaları, boş kalmış tarlaları, oturmuş koyun sahir, terlemiş sineleri. Yarın tekrar buluşmak üzere, hoşça kalın.

Sevgili radyo dinleyenleri, Ankara Radyosu Muzaffer Sarı Sözen Stüdyosu'ndan yayınlamakta olduğumuz Radyo Sanatçıları Konseri'nden hepinize merhaba. Şef Ali Haydar Gül yönetimindeki Ankara Radyosu ses ve saz sanatçılarından oluşan topluluğumuz programına başlıyor. Ege'nin dağlarında duman var, sis var. Gönül topraktadır, taştadır. Yüreği titreten ses bağlamanın tezenesinde yükselir, toprağa, taşa, gökyüzüne, suya karışır. Bozdoğan'da dağlar bir başkadır. Çal diyarak akan çaylar sazlıklara, derelere, gözelere dolar. Akan suyun şırıltısı gittiği yerlere taşır türkülerin sesini. Kimi zaman öğüt verir türküler, dilden dile, gönülden gönüle. Ama işin özü öğüdü vermekte değil, alabilmekte. Dumanı da vardır şu dağların başında. Gönlüm kaldı toprağında taşında. Bir ben değil, cümle alemin başında. Özel gönlümün Zurnacı Halil Can'dan derlediği Aydın yöresinden Bozdoğan Zeybeğini korodan dinliyoruz.

Sevgili dinleyiciler, Yurttan Sesler Saz Sanatçısı ve Çalıp Söyleme geleneğinin önemli temsilcisi Özay Gönlüm, Türk Halk Müziği'ne emek vermiş ustalardandır. Benim hiç ustam olmadı diyen Özay Gönlüm, 1956 yılında Muzaffer Sarı Sözen'le tanıştı. Bu tanışmanın ardından Yurttan Sesler programlarına misafir sanatçı olarak katıldı. 1966 yılında Ankara Radyosu'na yetişmiş sanatçı olarak başladı. Kendine özgü icrası, ağzı, tavır repertuarıyla disiplinli olan sanatçı, Ege bölgesine özgü zeybekleri, boğaz havalarını, teke zoklatmalarını, ağıtları, oyun havalarını, tahtacı semahlarını ve deyişlerini başarıyla temsil etti. Onun özgün repertuarının arasına kattığı fıkraları ve çok bilinen Nini'nin mektupları Üstad Özay Gönlüm'ü bölgesinin vazgeçilmezi yaptı. Zobalarında guru da meşe yanıyor, yanıyor ya Mehmet Efem de üşümüş de donuyor, boncuklu da gelin ortalıkta dönüyor da dönüyor. Özay Gönlüm'den alınan Denizli yöresinden ağır zeybekte Ezgi Azizoğlu Çiğiltepe mikrofona geliyor.

Sevgili radyo dinleyenleri, Nine'nin mektupları Usta Özel Gönlüm'le özdeşleşmiş, özlü yergi ve nasihatlerden oluşan metinlerdir. Uslub olarak Denizli yöresinden bir Nine'nin ağzından askerdeki torununa yazılmış mektuplardan oluşur. Üstad bu mektupları bir meddah gibi özgün Denizli şivesiyle dillendirmiştir. Usta Özel Gönlüm aynı zamanda yaşamı boyunca yüzlerce köy dolaşmış, derlemeler yapmıştır. Halen TRT repertuarında yer alan 200 civarında türkünün derleyicisi, kaynak kişisi ya da notayı alanıdır. Çözdal Mıstavali, Kara Üzüm Salkımı, Evlerinin Önü Bulgur Kazanı, Tepside Tepsi Fındıklar, Elindedir Bağlama, Denizli'nin Horozları Bellidir, Akçakoca Zeybeği, Köşkdere Zeybeği bunlardan sadece bazılarıdır. Osmanım'ın Mendili Saman Sarısı, Osmanım'a Gıydılar Gece Yarısı, Özel Gönlüm'ün Babası Ahmet Gönlüm.

Sevgili dinleyiciler, Usta Özay Gönlüm kendisiyle özdeşleşen çok önemli bir çalgı tasarımı ve icrası gerçekleştirdi. Yaren adını verdiği bu saz 3 farklı bağlama çeşidinin, ki bunlar tambura, bağlama ve curadır, aynı tekneden uyulmasıyla yapıldı. 1974 yılında üstadın özgün tasarımı olarak oluşturulan Yaren sazı hocamız Cafer Açın tarafından yapıldı. Ancak bu saza Yaren adının verilişi 1976 yılında TRT'de yayınlanan Halit Kıvanç'ın sunduğu bir yarışma programıyla gerçekleşti. Usta spiker Halit Kıvanç o yılları şöyle anlatıyor. Özay Gönlüm sadece benim değil, herkesin gönlünde taht kurmuş bir sanatçıydı. Dünya tatlısı bir insandı. 1976 Nisan'ında sunuculuğunu yaptığım Bir Kadın Bir Erkek adlı yarışma programına katılmış ve 3 saplı sazına beraberce isim aramıştık. Seyircilerden muazzam sayıda mektup geldi. İlk elemede 35'e indirebildik. Daha sonra tekrar beraber oturduk. Ben, Özay sen dost adamsın. Yaren de dost demek. Sazın adı Yaren olsun dedim. Zaten o da bu isim üzerinde duruyordu ve sazın ismi bulunmuş oldu. O, insana Yaren izlerimi veren güler yüzlü bir insandı. Sevgili dinleyiciler, ustamız, hocamız Özay Gönlüm'ü saygıyla ve rahmetle anıyoruz ve kendisinin Hüseyin Aktekin'den derlediği Denizli Acıpayam yöresi

Sinden türküde Özgür Eren'e kulak veriyoruz. Cemile'nin gezdiği dağlar meşeli. Haydi üç gün oldu ben Cemile'mden ayrı düşelim. Türkiye açışı Sipsi ile Ferhat Erdem yapıyor.

Sevgili radyo dinleyenleri, aşıklık geleneğinin usta isimlerinden Aşık Veysel, aslen Sivas'ın Şarkışla ilçesinin Sivri Alan köyündendir. Çocuk yaşta geçirdiği çiçek hastalığı sonucu gözlerini kaybeden Ozan, tüm hayatını karanlık bir dünyada yaşamıştır. Aşığın yaşadığı yer Emlek bölgesidir. Bu bölge aşıklarıyla ün salmış, sohbetlerin, muhabbetlerin yapıldığı bir yerdir. Aşık Veysel bu sohbetlerde şiire, saza ve söze merak saldı ve karanlık dünyasını gönül gözüyle aydınlatarak sazının telinde, yüreğinin sözünde aydınlığa çevirdi. Hayatı söylediği deyişlerinde yaşadı, yaşattı. Uzun ince bir yoldayım, gidiyorum gündüz gece, bilmiyorum ne haldayım, gidiyorum gündüz gece. Aşık Veysel'den, asıl adıyla Veysel Şatıroğlu'ndan alınan Sivas Şarkışla yöresinden deyişi Ünal Sofoğlu seslendiriyor.

Sevgili dinleyiciler, 1931 yılında Ahmet Kutsi Tecer'in öncülüğünde kurulan Halk Şairlerini Koruma Derneği aynı yıl Sivas'ta Halk Şairleri Bayramı düzenler. Muzaffer Sarı Sözen Üstad'ın da yer aldığı bu etkinliğe Aşık Veysel'in de katılması

sağlanır. Bu anlamda Ahmet Kutsi Tecer önemli rol oynamıştır. Zira Aşık Veysel, Ahmet Kutsi Tecer için dilimin bağını çözmüştür demiştir. Seherde ağlayan bülbül, sen ağlama ben ağlayayım. Ciğerim dağlayan bülbül, sen ağlama ben ağlayayım. Muzaffer Sarı Sözen'in Aşık Veysel'den derlediği Sivas Şarkışla Yöresi'nden deyişi korodan dinliyoruz.

Sevgili dinleyiciler, katıldığı Halk Şairleri Bayramı'ndan sonra Aşık Veysel'in yaşamında yeni bir dönem başlar. Söylediği şiirlerin yanı sıra plaklar doldurur, eğitmenlik yapar. Hakkında kitaplar, makaleler yazılır. Adından ve sanatından hem yaşarken hem de ölümünün ardından bu kadar söz ettiren ender aşıklardandır. Özellikle şiirlerindeki duygu, biçim ve ustalık onu bugün ve gelecekte daima hatırlatacaktır. Anlatmam derdimi dertsiz insana. Dert çekmeyen dert kıymetin bilemez. Derdim bana derman imiş bilmedim. Hiçbir zaman gül dikensiz olamaz. Aşık Veysel'den alınan Sivas Şarkışla yöresinden deyişle Dilek Karadağ.

Sevgili dinleyiciler, Aşık Veysel'in saz çalışı yalındır. Dokunaklı ve tavırlıdır. Yetiştiği yörenin tüm özelliklerini saz çalışında görmek mümkündür. Emlek yöresi ve bu yörede yetişmiş aşıklar kendine özgü bir düzenle bağlamalarını çalarlar. Ozan Veysel bu anlamda önemli bir temsilcidir. Deyişlerindeki söz unsuru kadar melodilerde tavır ve üslup içermektedir. Ustamalı deyişler de dillendirmiştir Aşık Veysel. Ama kendi deyişleri onun özünü yansıtan kimliği olmuştur. Sevgili dinleyiciler, büyük Ozan Veysel'i saygıyla ve rahmetle anıyoruz. Agül seni camekanda görmüşler. Siyah saçın sırma inen örmüşler. Üryam da seni bana vermişler. Muzaffer Sarı Sözen'in Aşık Veysel'den derlediği Sivas Şarkı

yöresinden Emlek Ağzı Uzun Hava'ya bağlı olarak yine aşığın kendisinden alınan deyişle Zafer Albayrak mikrofona geliyor. Kendisine bağlamayla Umut Sülünoğlu eşlik ediyor. Derdimi dökersem derin dereye, doldurur dereyi düz olur gider. Rakipler geldi girdi araya, korkarım yar benden yoz olur gider.

Sevgili dinleyiciler, deyiş aşıkların hece ölçüsüyle söylediği şiirlere verilen genel isimdir. Halk arasında ağıt türünden şiirlere de deyiş denilmektedir. Ayrıca Türk halk müziği içerisinde Alevi Bektaşi nefesleri de deyiş adı altında çalınıp söylenmektedir.

Sevgili radyo dinleyenleri, tüm Türk dünyasında olduğu gibi Azerbaycan müziği içerisinde aşıkların önemli bir rolü vardır. Bu anlamda Azerbaycan'da güçlü aşıklar yetişmiştir. Özellikle Aşık Azaflı, asıl adıyla Mikhail Zeynelov, önemli bir isimdir. Aşık Azaflı Genceli'dir. Bu bölge aşıklık geleneğinin geçmişten günümüze önemli yerlerinden biri olmuştur. Aşık Azaflı'nın çalıp söyleyişindeki güzellik, şiirlerindeki mana güçlüdür. Halk şiirinin hemen hemen bütün türlerinde başarılı olan Aşık Azaflı, şiirlerinde sevgiyle birlikte tabiat ve sosyal konulara da yer vermiştir. Koca Kartal isimli kitabı da bulunan aşığın bu isimle dillendirdiği mahnısı sadece Azerbaycan'da değil, ülkemizde de sevilerek okunmaktadır. Koca Kartal ne gezirsen dağlar goynunda goynunda, bala gördüm anasının ağlar goynunda goynunda. Azerbaycanlı aşık Azaflı'nın mahnısını Senem Akdemir seslendiriyor.

Sevgili dinleyiciler, baharın gelişi toprağın, havanın, suyun ısınmasıyla başlar. Kırlarda, ovalarda, bahçelerde ağaçlar çiçek açmaya, çimenler yeşermeye durur. Tabiatın mucizevi bu canlanışı yürekte coşku olur. O coşku ki sevdiğine duyulan aşkla birleşir, ses olur, saz olur, türkü olur. Bahçelere geldi bahar. Emin Aldemir'in İhsan Tafralı'dan derlediği Kars yöresinden türküyü İmran Koç söylüyor.

Sevgili dinleyiciler, milletimizin tarihi nice kahramanlıklarla doludur. Tarihin her noktasında kazandığımız destansı zaferler türkülere, uzun havalara da konu olmuştur. Yiğitler silkinip ata binen de derelerde bozkurtlara ün olur. Ankara Radyosu Muzaffer Sarı Sözen Stüdyosu'ndan sunduğumuz Şef Ali Haydar Gül yönetimindeki Radyo Sanatçıları konserinin sonuna geldik. Koromuzun söyleyeceği Muzaffer Sarı Sözen'in Aşık Veysel'den derlediği Sivas yöresinden Köroğlu çeşitlemesiyle veda etmeden önce konserimize eşlik eden saz sanatçılarımız bağlamalar Sadi Pirkoca, Ferhat Durmuş, Hasan Hüseyin Genç,

Umut Sülünoğlu, Kaval ve Sipsi Ferhat Erdem, Balaban ve Mey Mikail Geçer, Kabak Kemane Uğur Önür, Tar Murat Akçay, Bas Mert Aslan, Ritim Ertuğrul Güney ve Cemil Altun ve biz yayında emeği geçen Tonmeister Cihan Yurdakul, Stüdyo Teknik Görevlisi Tolga Önbaş, Teknik Yönetmen Adem Gürlek, programı hazırlayan Zeynep Geçer ve ben Mustafa Yılın, hoşçakalın.

Merhabalar değerli TRT Türkü dinleyicileri. Yepyeni bir Türkiye Evi programıyla bir Perşembe akşamı sizlerleyiz. Programımızın yapımcısı Kerem Bulut, tonmeisterimiz Birsel Acar, teknik yönetmenimiz Şahin Atmaca, grup şefi ve kaval sanatçımız Osman Aktaş, meyde Zafer Taş'tan, bağlamada Güray Hafiftaş, kemanede Burhan Elmas, garmonda Nejat Özgür, bas gitarda Emrah Günaydın, ritim sazlarda Nazif Güvenir, Özcan Gök ve bendeniz Merve Kayacan. Bir saat boyunca birbirinden güzel türkülerle sizlerle olacağız. İlk olarak Gidene Bak Gidene

0: TRT Türkü.
1: Eskişehir'den şimdi Hatay yöresine gidiyoruz. Muzaffer Sarı Sözen, İskenderunlu Emel Akçay ve Halide Alkan'dan derlemiş. Şu karşıki dağda kar var, duman yok diyoruz.

Ellerinize sağlık. Güzel bir Hatay türküsü söyledik. Şu karşıki dağda kar var, duman yok dedik. Ve şimdi Van'a gidiyoruz. Yaşar Kemal'den derlenmiş. Uğur Kaya notayı almış. O yar gelir, yazı yaban gül olur diyoruz.

güzel bir Van türküsüyle sizlerleydik. Şimdi ise Afyon Emirdağ'a gidiyoruz. Ali Demirhan, Metin Akın'dan derlemiş, benim de çok sevdiğim türkülerden bir tanesidir. Evlerinin önü yoldur, bir diğer ismiyle Alfa Dimem diyeceğiz.

Teşekkür ediyorum. Ellerinize sağlık. Şimdi biraz tempomuzu yükseltiyoruz ve Kırşehir yöresindeyiz. Nida Tüfekçi Muharrem Ertaş'tan derlemiş. Deniz dalgasız olmaz diyeceğiz.

Teşekkür ediyorum. Ellerinize sağlık. Güzel bir Neşet Ertaş Kırşehir türküsüydü. Seslendirdik. Şimdi Aydın yöresine gidiyoruz. Ahmet Yamacı derlemiş. Eklemedir koca konak diyeceğiz.

Teşekkür ediyorum. Eklemedir koca konak dedik. Şimdi ise Malatya'dayız. Nida Tüfekçi hocamız Kemal Çığırık'tan derlemiş. Mevlam birçok dert vermiş diyeceğiz.

0: TRT Türkü.
1: Saatlerimiz 21.42'yi gösterirken şimdi Selanik yöresindeyiz. Yücel Paşmakçı Fatma Çil'den derlemiş. Bir fırtına tuttu bizi, deryaya kardı diyeceğiz. Burhan Elmas'ın güzel açışıyla.

Ellerinize sağlık. Selanik'ten harikulade bir türküydü. Atamızın memleketinden, atamızın sevdiği bir türküydü. Bir fırtına tuttu bizi. Şimdi ise Kırıkkale'ye gidiyoruz. Işık Başel, Ekrem Çelebi'den derlemiş. Ayrıldım, güler miyim diyeceğiz.

Güzel bir Kırıkkale türküsüydü. Ayrıldım güler miyim dedik ve şimdi yine yakınlarındayız. Kırşehir'deyiz. İstanbul Radyosu arşivi Neşet Ertaş'tan derlemiş. Sevda olmasaydı, gönüle dolmasaydı diyoruz.

Elinize sağlık, teşekkür ediyorum. Saatlerimiz 21.55'i gösteriyor ve biz yavaş yavaş programımızın sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bir kez daha emeği geçenleri sizlere söylemek isterim. Programımızın yapımcısı Kerem Bulut, ton masterimiz Birsel Acar, teknik yönetmenimiz Şahin Atmaca, grup şefi ve kaval sanatçımız Osman Aktaş, meyde Zafer Taş'tan, bağlamada Güray Afiftaş, kemanede Burhan Elmas, garmonda Nejat Özgür, bas gitarda Emrah Günaydın, ritim sazlarda Nazif Güvenir, Özcan Gök. Ben Deniz Merve Kayacan, bir saat boyunca sizlere türküler söyledim. Bir başka Türkiye'vi programında tekrar rastlaşmak dileğiyle türkülerle kalın. Ve son eserimiz, Dane Dane Benleri Var Yüzünde diyeceğiz.

TRT Türkü radyo kanalından bir TRT Ankara Radyosu yapımı olan Arifane programından merhabalar değerli dinleyenler. Programı hazırlayan ve sunan bendeniz Türker Eroğlu, teknik yönetmenimiz Necmiye Şahin ve yapımcımız Gül Yeşim Gökçe ile birlikte hepinize sağlık ve esenlik dileyerek programa başlıyoruz. Konumuz Türkiye Türkçesinde yel veya rüzgar denilen tabiat olayı. Konudan bahisle sözlerinde yel, rüzgar ve bunlara ait yerel ve de geleneksel isimlerin geçtiği türküler dinleteceğiz sizlere. Konuyla ilgili bilgi vermeden önce Ömer Şan'ın Osman Şan'dan derlediği repertuarda Sivas adına kayıtlı Kapıya Çıktım Ki Yeller Esiyor sözleriyle başlayan türküyü Ali Demirhan'dan dinleyeceğiz.

0: TRT Türkü.
1: Değerli dinleyenler, konumuz Türk kültüründe yel veya rüzgar denilen doğa olayı ve bunlarla ilgili inanç ve inanışlar. Efendim, Türk

Narlıdere'den Rıza Yetişen'den derlemiş olduğu Ilgıt Ilgıt Esen Seher Yelleri sözleriyle başlayan türküyü Ali Haydar Gül'den dinleyelim.

Sen Gökçeel veya Gökyel'le Kırcayel veya Kıryel diye adlandırılan rüzgar adları var. Güneyden esen Kızılyel ve Halyel var. Kuzeyden esen Karayel var. Yine güneyden esen Günyeli ki gündüz esmektedir bu. Bir de Kuzyel denilen kuzeyden esen bir rüzgar vardır. Keza kuzeydoğudan esen Alakyel ve Azakyel adlı rüzgarlar vardır. Güneydoğudan esen Korumyel, Çakmakyel diye rüzgarlar var. Sıcak esen Tersyel diye bir rüzgar var. Samyeli ya da Çölyeli denilen bir rüzgar da var ki bu da çöllerden esmektedir. Değerli dinleyenler, şimdi söze bir ara verelim ve usta sanatçı Neşet Ertaş'tan alınan Açma Zülüflerin Yellere Karşı sözleriyle başlayan eseri Bircan Pullukçuoğlu'nun sesinden dinleyelim.

Değerli dinleyenler, Türk kültüründe yel, rüzgar adlarından söz ediyorduk. Akyel veya akçayel doğudan esiyor. Yine doğudan esen bozyel ya da bozcayel denilen bir rüzgar var. Keza batıdan

İfade edilen meteorolojik olay insanlık tarihinin en eski dönemlerinden itibaren mistik ve kutsal bir anlam yüklenerek kültürlerin inanç sistemlerinde önemli bir yer edinmiştir. Antik çağ felsefesinden mitolojik algılara ve semavi dinlere kadar pek çok alanda havanın harekete geçmiş biçimi olan rüzgarın belirli tasavvurlara karşılık bulunduğu görülür. Bu tasavvurların birçoğunda rüzgar, tanrısal bir alametin, gizli bir gücün veya ruhsal bir enerjinin dışa vurumu olarak kabul edilir. Türk kültürü de bu genel eğilimden bağımsız değildir. Aksine rüzgara verilen anlam ve yüklenen işlev bakımından son derece köklü ve özgün bir gelenek oluşturmuştur değerli dinleyenler. Türkler rüzgarı hayatlarında önemli ve belirleyici bir konuma yerleştirmiş, ona yel adını vermiş ve bu kavrama çok katmanlı anlamlar yüklemiştir. Yel sözcüğü Türk dilinin en temel kelimelerinden birini oluşturmakla birlikte yalnızca fiziksel bir hava olayı değil, cin, kötü ruh, hastalık, tanrısal enerji ve aşkın bir gücü olarak çeşitli anlamlar çağrıştırmaktadır. Bu çok anlamlı yapı, Türk kültüründe yelin hem kutsal hem de tehlikeli, hem şifa verici hem de yıkıcı bir varlık olarak algılanmasına yol açmıştır diyelim ve İbrahim Can'dan alınan repertuvarda Trabzon adına kayıtlı eser Bahar Rüzgarı sözleriyle başlayan türküyü Bülent Aslan'dan dinleyelim.

Programda Türk kültüründe yel veya rüzgar olarak adlandırılan doğa olayını anlattık ve sözlerinde yel veya rüzgar isimleri geçen türküler dinlettik sizlere. Programın sonuna geldik. Son türkümüzü dinletmeden önce Arifane programını hazırlayan ve sunan bendeniz Türker Eroğlu, teknik yönetmenimiz Necmiye Şahin ve yapımcımız Gülyeşim Gökçe ile birlikte hepinize sağlık ve esenlik dileklerimizi iletiyoruz. Son türkümüz yine Neşet Ertaş Usta'dan alınmış. Türküyü Emel Taşçıoğlu seslendirecek. Gönül Dağı Yağmur Boran Olunca. Haftaya aynı gün ve saatte buluşmak dileğiyle. Her ne kadar sürçülisan ettiysek affola, Allah'a ısmarladık efendim.

0: Ozanların Dilinden.
1: TRT Türkü'den merhabalar sevgili dostlar. Sesimizin ulaştığı her yere selam olsun Ozanların Dilinden. Yapımcımız Emine Yılmaz, teknik yönetmenimiz Mahmut Dağıstan ve sunucunuz ben Aşık Maksut Feryadi. Herkese iyi akşamlar diliyoruz. Kimler bizi nerede dinliyorsa sevgi, saygı, selamlarımızı gönderiyor ve de sıcacık türkülerimizi armağan ediyoruz. Sevgili dostlar, her hafta olduğu gibi bu haftada dolu dolu bir programla sizlerle beraberiz ve çok kıymetli bir konuğum var. Sevgili Öykü Ülkü hanım kızımız bizlerle bu akşam. Hoş geldin Öykü.
2: Hoş buldum hocam.
1: 2019'da konuğumuz olmuştun.
2: Evet, evet.
1: Değil mi? Epey zaman geçti.
2: Çok uzun bir zaman geçti.
1: Sağ olsun Emine Hanım söyledik, davet etti. Ayaklarınıza sağlık,
2: evet,
1: hoş geldiniz.
2: Hocam, her zaman.
1: Programın formatı gereği sizden güzel bir türküyle merhaba diyelim.
2: Tabii.
1: Daha sonra sohbetimiz olacak, sizi bir kısaca tanıyacağız. Söz sizin, türkünüzü tüm dinleyicilerimize armağan ediyoruz, buyurun.

0: Gönlüne, yüreğine, sesine, sazına sağlık.
1: Teşekkür ederim hocam.
0: Ne kadar güzel okudun. Kıymetli Üstad Aşık Veysel Üstadımızın 21 Mart ölüm yıl dönümüydü.
1: Evet.
0: Bir kez daha saygıyla, rahmetle, minnetle yad ediyoruz. Ruhu şad,
1: ruhu şad olsun.
0: Mekanı cennet olsun. Ne kadar güzel söylemiş değil mi? Gemi yükün aldı.
1: Gam ile doldu.
0: Gam ile doldu. Harekete kimse mani olamaz.
1: Evet.
0: Artık oraya kadar. Değil mi?
1: Çok güzel bir miras bıraktılar
0: İşte,
1: bizlere.
0: Evet, bunlardan ibret almak önemli. Bu sözleri dinlemek ayrı bir şeydir. Anlayarak dinlemek ayrı bir şeydir.
1: Evet.
0: Çok önemli o. Çünkü geçmişten günümüze dek aşıklarımızın tümü, Hakk'a yürüyen aşıklarımızın, İsimlerini sayamadığımız o kadar çok üstadlar var ki, bunların her birisi insanlığa ders niteliğinde eserler bırakmış.
1: Evet hocam.
0: Yeter ki kıymetini bilelim, onu dinlerken anlayarak dinleyelim onların sözlerini. O zaman hakikaten ortalık güllük gülistanlık olur. Çok da güzel seslendirdin, çok güzel yorumladın. Sevgili Ülkü, çok teşekkür ediyorum. Biz seni tanıyoruz
1: evet.
0: Tabii. Bizleri şu anda dinleyen dostlarımıza kısaca kendinizi tanıtın, sonra bir türküyle devam edelim, olur mu?
1: Tabii hocam. Ben doğma büyüme İstanbul'duyum. Anne baba memleketim Tokat Almuz Kınık.
0: Çok güzel.
1: Çocukluğumdan bu yana.
0: Öyle bir türkü vardı değil mi? Kız sen Almuslu musun?
1: Evet evet. Tokat'tan mı geliyorsun da kız sen Almuslu musun?
0: Kız sen Almuslu musun? Evet.
1: Çocukluğumdan bu yana hep müzikle iç içeydim. Türk halk müziği özellikle. Bizimkiler dinlemeyi hep çok severdi. Ki anlatırlar, ben bebekken benim başıma radyo koyup bana türkü dinletiyorlarmış. O günlerden bugünlere kulağımıza oturmuş ola ki küçük yaşta bağlama dersleri almaya başladım. Her evde vardır ya, çocuk bağlama dersine mutlaka gönderilir.
0: Evet.
1: Sonra yetenekli olduğumu keşfettiler. Beni yönlendirdiler. Güzel Sanatlar Liselerine yönlendirdiler. Aydınoğan Güzel Sanatlar Lisesi'nde okudum. Güzel Sanatlar okuduktan sonra ya müzik öğretmenliği seçiyoruz,
0: evet,
1: ya konservatuvar.
0: Evet.
1: İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuvarı ses eğitim bölümünü kazandım daha sonra.
0: Çok güzel.
1: Oradaki eğitimimi de tamamladım. Hayatım bununla devam edecek. Bununla geldi, bununla gidecek.
0: Bitti okulun değil mi?
1: Bitmek üzere, çok az kaldı.
0: İnşallah başarılar diliyorum.
1: Teşekkür
0: Güzel, başarılı
1: ederim
0: bir hocam. Şekilde bitirsin inşallah okulunu. Yani yorumculuğa mı devam edeceksin, yoksa öğretmenlik falan mı düşünüyorsun?
1: Ben şu anda bağımsız olarak aslında ders veriyorum. Küçük
0: güzel
1: öğrencilerim var. Özel müzik kurumlarında çalışıyorum. Özel öğrencilerim var, evlerine gideyim, evime gelen. Bu öğrencilerimle çalışıyorum ama hocam yanlış anlamayın. Öğretmen olmak istesem müzik öğretmenliği bölümü okurdum diyorum. Konservatuvar
0: evet,
1: okumazdım.
0: He, evet.
1: Yani müzik icra etmeye, yorumlamaya devam etmek istiyorum.
0: Çok güzel. Aslında şey de o, yani bir konservatuvardan mezun olan bir sanatçı adayının, bir sanatçının işine devam etmesi,
1: evet,
0: sahneyi seçmesi daha doğal bence.
1: Evet, evet, evet.
0: Başarılar diliyorum.
1: Çok teşekkür
0: Benim
1: ederim.
0: Benim oğlum da ora mezunu, Ozan Emre Koca. O da çok iyi bir müzik yönetmenidir. Özel bir kolejde de müzik öğretmenliği yapıyor ayrıca.
1: Neyse.
0: O da temel bilimler, hı hı, mezunudur. Öykücüğüm, bir şey dikkatimi çekti.
1: Buyurun hocam.
0: Sazı o kadar narin çalıyorsun ki. Şimdi bazı böyle saz çalanlar, bağlama çalan erkek, kadın fark etmiyor. Sanki sazla kavga ediyorlar gibi bir his uyandırıyor.
1: Hocam onunla
0: insanı
1: kavga edilir
0: ama
1: mi?
0: Ama o kadar güzel, böyle sesine uygun, o kadar güzel zarif çalıyorsun ki, ayrıca dikkatimi çekti, onun için de tebrik ediyorum.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Peki hocam, buyurun.
1: Yani enstrümana dokunmayı bilmek gerek.
0: Eyvallah.
1: Yani o tellerden ses çıkarmayı, tellere dokunmayı bilmek gerek. Ben de görüyorum, gümbür gümbür çalıyorlar
0: ya,
1: ve çok zevk aldıklarını
0: evet
1: düşünüyorlar. Müzik o değildir.
0: Değildir, evet.
1: Ya tabii ki herkesin şifası farklıdır.
0: Mutlaka,
1: benim şifam
0: mutlaka
1: bu.
0: Evet, evet. Gönlünüze sağlık. Sıradaki türküyü yine

0: özellikle programlarımda gençlere biraz daha çok ağırlık veriyorum. Çünkü bu geleneğin devamcıları onlardır, sizlersiniz.
1: Evet.
0: O yüzden buna ihtiyacımız var hepimizin. Sevgili Öykü, güzel bir türkü dinledik senden. Bu arada bir türkü de ben armağan edeyim.
1: Tabii ki.
0: Bizim aşıklık geleneğinde Yıldız ile Havası diye bir güzel bir havamız var. Onu da Aşık Emrah'tan bir türkü okuyacağım ve bunu da tüm dostlarımıza, sizlere de armağan ediyorum.

0: Peki Öykücüğüm, programımızı yavaş yavaş toparlayacağız ama sizden eserler alacağız. Hemen hiç vakit kaybetmeden sizden güzel bir türkü daha dinleyelim, buyurun.
1: Tamam o zaman.

0: anıyoruz. Çok anladım. Güzel bir eserdir. Evet, gönlünüze sağlık. Sevgili Öykü, programımızın artık sonuna gelmiş bulunuyoruz.
1: Evet.
0: Sizin bir türkünüzle veda edeceğiz. Ayaklarınıza sağlık. Çok teşekkür ediyorum.
1: Ben teşekkür ederim. Beni davet ettiğiniz için burada birlikte meşk ettik, sohbet ettik.
0: Baş tacısınız. İnşallah başka bir programda yeniden konuğumuz olursunuz.
1: İnşallah hocam.
0: Çok teşekkür ediyorum.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Sevgili dostlar, bu haftaki programımızın da sonuna gelmiş bulunuyoruz. Sevgili Öykü Hanım'ın okuyacağı bir türküyle veda ediyoruz. Önümüzdeki hafta yeniden güzel bir programla sizlerle beraber olmak ümidiyle. O güne dek hoşça kalın, dostça kalın. Yapımcımız Emine Yılmaz, teknik yönetmenimiz Mahmut Dağıstan ve sunucunuz ben Aşık Maksut Feryadi. Herkese iyi akşamlar diliyoruz. Hoşça kalın efendim.

Kelimelerin bittiği yerde sazın teli ve gönlün dili konuşmaya başlar. Gönüllere ilham veren Gece Ezgileri programı başlıyor. Programı hazırlayan Edip Tekin ve ben Mehmet Fatih Kılınç. Programımıza Arif Sağ'ın Aşık Kul Ahmet'ten derlediği Kahramanmaraş türküsüyle başlıyoruz. Köksal Coşkun sizlerle. Seher Yeli Nazlı Yare.

Öztürk'ün Aşık Nesimi'den derlediği Tunceli türküsüyle Hüsamettin Subaşı sizlerle. Ayrılık hasreti kâr etti canı, seher yeli sevdiğimden ne haber?

Necla Erol'un Cevat Erkmen'den derlediği türkümüzü Bircan Pullukçuoğlu'ndan dinliyoruz. Gidin turnalar gidin, yârime selam edin. Nazlım öfkeliyse diliden kelam edin.

Hüseyin Yaltır'ın Aşık Gülabi'den derlediği Tekirdağ türküsüyle Güler Duman sizlerle. Muhabbet küpünün şarabı olsam, dost beni doldurup içer mi bilmem.

Merhabalar değerli TRT Türkü dinleyicileri. Yepyeni bir Türkiye Evi programıyla bir Perşembe akşamı sizlerleyiz. Programımızın yapımcısı Kerem Bulut, tonmeisterimiz Birsel Acar, teknik yönetmenimiz Şahin Atmaca, grup şefi ve kaval sanatçımız Osman Aktaş, meyde Zafer Taş'tan, bağlamada Güray Hafiftaş, kemanede Burhan Elmas, garmonda Nejat Özgür, bas gitarda Emrah Günaydın, ritim sazlarda Nazif Güvenir, Özcan Gök ve bendeniz Merve Kayacan. Bir saat boyunca birbirinden güzel türkülerle sizlerle olacağız. İlk olarak gidene bak gidene Güldaniyem dedik ve Trakya bölgesindeydik. Şimdi ise Eskişehir'e uzanıyor yolculuğumuz. Osman Özdenkçi derlemiş. Bu dağlarda bağ olmaz diyeceğiz.

0: TRT Türkü.
1: Eskişehir'den şimdi Hatay yöresine gidiyoruz. Muzaffer Sarı Sözen, İskenderunlu Emel Akçay ve Halide Alkan'dan derlemiş. Şu karşıki dağda kar var, duman yok diyoruz.

Ellerinize sağlık. Güzel bir Hatay türküsü söyledik. Şu karşıki dağda kar var, duman yok dedik. Ve şimdi Van'a gidiyoruz. Yaşar Kemal'den derlenmiş. Uğur Kaya notaya almış. O yar gelir, yazı yaban gül olur diyoruz.

güzel bir Van türküsüyle sizlerleydik. Şimdi ise Afyon Emirdağ'a gidiyoruz. Ali Demirhan, Metin Akın'dan derlemiş, benim de çok sevdiğim türkülerden bir tanesidir. Evlerinin önü yoldur, bir diğer ismiyle Alfa Dimem diyeceğiz.

Teşekkür ediyorum. Ellerinize sağlık. Şimdi biraz tempomuzu yükseltiyoruz ve Kırşehir yöresindeyiz. Nida Tüfekçi Muharrem Ertaş'tan derlemiş. Deniz dalgasız olmaz diyeceğiz.

Teşekkür ediyorum. Ellerinize sağlık. Güzel bir Neşet Ertaş Kırşehir türküsüydü. Seslendirdik. Şimdi Aydın yöresine gidiyoruz. Ahmet Yamacı derlemiş. Eklemedir koca konak diyeceğiz.

Teşekkür ediyorum. Eklemedir Koca Konak dedik. Şimdi ise Malatya'dayız. Nida Tüfekçi hocamız Kemal Çığırık'tan derlemiş. Mevlam birçok dert vermiş diyeceğiz.

0: TRT Türkü.
1: Saatlerimiz 21.42'yi gösterirken şimdi Selanik yöresindeyiz. Yücel Paşmakçı Fatma Çil'den derlemiş. Bir fırtına tuttu bizi deryaya kardı diyeceğiz. Burhan Elmas'ın güzel açışıyla.

Ellerinize sağlık. Selanik'ten harikulade bir türküydü. Atamızın memleketinden, atamızın sevdiği bir türküydü. Bir fırtına tuttu bizi. Şimdi ise Kırıkkale'ye gidiyoruz. Işık Başel, Ekrem Çelebi'den derlemiş. Ayrıldım, güler miyim diyeceğiz.

Güzel bir Kırıkkale türküsüydü. Ayrıldım güler miyim dedik ve şimdi yine yakınlarındayız. Kırşehir'deyiz. İstanbul Radyosu arşivi Neşet Ertaş'tan derlemiş. Sevda olmasaydı, gönüle dolmasaydı diyoruz.

Ellerinize sağlık, teşekkür ediyorum. Saatlerimiz 21.55'i gösteriyor ve biz yavaş yavaş programımızın sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bir kez daha emeği geçenleri sizlere söylemek isterim. Programımızın yapımcısı Kerem Bulut, ton masterimiz Birsel Acar, teknik yönetmenimiz Şahin Atmaca, grup şefi ve kaval sanatçımız Osman Aktaş, meyde Zafer Taş'tan, bağlamada Güray Afiftaş, kemanede Burhan Elmas, garmonda Nejat Özgür, bas gitarda Emrah Günaydın, ritim sazlarda Nazif Güvenir, Özcan Gök. Bendeniz Merve Kayacan, bir saat boyunca sizlere türküler söyledim. Bir başka Türkiye Evi programında tekrar rastlaşmak dileğiyle türkülerle kalın. Ve son eserimiz, Dane Dane Benleri Var Yüzünde diyeceğiz.

0: benim türküm.
1: Herkese merhaba. Ben Binnaz Altuner. Sizi Almanya Stuttgart'tan dinliyorum. Altın Yüzüğüm Kırıldı adlı türküyü Düzce'de yaşayan ve sizi her sabah dinleyen canım baba Erol Durçi için istiyorum. Teşekkür ederim.